0: Söyler misin ben de şimdi?
1: Tanıyorum seni, kanıyorum. Ben de elimizim.
0: Eyvallah.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplerim.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu. Yeah.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ben...
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
5: 5G!
4: Turkcell!
5: 5G!
4: Turkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
8: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Turkcell'li misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
10: Turkcell'leri bağlan hayata.
11: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
12: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
13: Arkadaş harbi güzel.
14: Açmayalım hiç konu.
13: Her dünyayı sen.
12: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece.
2: Bu kadarına pes bitti son heves.
1: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk albümü Elemental ile 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
2: Korkma tut sözümü, gitme benden uzak.
1: Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Herkes giysin Dream On'u sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dream Listesi ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Rock.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: herhangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
2: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
3: Yatırım fırsatı sizce nerede?
4: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
2: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Açın şu kapıları!
2: Aziz! Oğlum!

0: Beni bırakmaz. Aziz gitmez.
1: Sadık! Kalk!

0: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
2: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
3: Benim böyle şey fotoğraflarım var. Kalorifer peteği üstünde uyuyorum, önlüklü.
1: Hangi manifest kızısın?
3: Sen Hilal'sin.
1: O seni bile biliyor, o kadar biliyor.
3: Ben hangi manifest kızıyım?
1: Evet.
3: Hiç düşünmedim ya böyle.
2: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
1: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya.
4: Öldü yani adam.
3: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
2: Işıl Işıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
3: Fibromiyalji olduğunu bilmeyen birçok hanımefendi var. Fibromiyalji çok sinsi ilerleyen, çok amansız bir hastalık.
2: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
4: UKAP testinde çok önemli 3 tane temel belirtimiz var. Birincisi horlama. İkincisi uykuda nefes kesilmeleri oluyor. Üçüncü en önemli belirti de hastanın sabahleyin yorgun uyanması.
2: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
5: Sevgili boğalar, sevgili aslanlar, sevgili yaylar, Venüs retrosunu aşk ilişkilerde ve evlilikle ilgili alanlarınızda yaşıyor olacaksınız.
2: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi yarın saat 11'de Dream Türk'te.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatik sunar.

ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Haftanın en çok dinlenen ve en sevilen şarkılarını derlediğimiz Top 20 listemiz hazırsanız başlıyor. Listemizi 20 numaradan Sıla ile açıyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün sevilen parçalarından olan Ağırbaşlı Serseri bu hafta 6 basamak geriledi ve 20 numarada yerini aldı. Yok.

18 numarada geçtiğimiz hafta giriş yapan Karma ve Serdar Ortaç'ın sürpriz bir işbirliğini gördük ve bu hafta da listemizde iki basamak birden yükseldi Taburama parçasıyla. 18 numarada da yeni yerini aldı.

17 numarada bu hafta bizi yepyeni bir giriş karşılıyor. Hatta listemizin de tek yeni girişi. Ayşe Altın Önal'dan uzun zamandır bir yeni şarkı bekliyorduk ve bu sürprizle de bizi karşıladı. Harika bir ortak çalışmada buluştular. Çodur ve Ozan Bayraşa ile beraber Çıktı Yangınlar bu hafta 17 numaradan giriş yaptı.

Geldik 16 numaraya. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Yangın yeri bu hafta listemizde 3 basamak geriledi ve 16 numarada yerini aldı.

geldik 15 numaraya. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı heyecan parçası ama 2008'de Serdar Ortaç'tan çok severek dinlemiştik. Bu sefer ise Mustafa Mert Koç'un yorumuyla dinliyoruz heyecan parçasını. Ve bu hafta tam 3 basamak birden yükseldi. 15 numarada yerini aldı.

numaradan Ezhel'le devam ediyoruz. Herkesin şikayet ettiği bu dönemlerde harika bir şarkı çıkardı. Bana ne bu sevdalardan dedi ve 4 basamak birden yükselerek 14 numarada yerini aldı.

0: Mermi.
1: Top 20 listemizin 13 numarasındayız. Betül Demir Yüzlü Kıyı parçasıyla bu hafta listemizde tam 4 basamak geriledi ve 13 numarada yeni yerini aldı. Ben

kelimelerin akış gibi işleyen bir sanatçıyla devam ediyoruz listemize. 12 numarada Mabel Matiz var. Klibi ayrı güzel, şarkısı ayrı güzel ve bu hafta listemizde Umrum Dışı 12 numarada.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken 11 numaraya geldik bile. Buray'la devam ediyoruz listemize. Tam benim tipim bu hafta listede tam 3 basamak geriledi ve 11 numarada yerini aldı.

0: İlk şarkıdan son şarkıya Aura'yla unutulmaz bir gece.
1: Bu kadarına pes bitti son heves.
0: Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Korkma, tut sözümü, gitme benden uzak.
0: Biletler Bu Bilet ve Bilet X'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Listemizin tam ortasındayız, yani 10 numarasındayız, ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta Mustafa Sandal'ın yepyeni single'ı var. Geliversem bu hafta tam 2 basamak birden yükselerek 10 numarada yeni yerini aldı.

9 numarada bizi harika bir ortak çalışma karşılıyor. Doğu Sivek, Kamuran Akkor ve Büken üçlüsünün Güldüğün Fotoğraflar parçası 3 basamak birden yükseldi bu hafta Top 20 listemizde ve 9 numarada yerini aldı.

aşk deyince aklımıza gelen sanatçılardan biri Yalın. Bu hafta da 8 numarada akşamüstü parçasıyla Yalın var. Bir basamak yükseldi ve 8 numarada yerini aldı.

Geldik 7 numaraya. Yazın cıvıl cıvıl enerjisini bize yaşattı Tantaşlı gidişat parçasıyla ve artık birazcık sonbaharın, kışın gelişiyle de birazcık düşmeye başladı. Bu haftada bir basamak geriledi. 7 numarada yerini aldı.

Yaz deyince aklıma gelen şarkılardan biri de Asil Gök Ne Oldu Böyle Oluyor. 2026 yaza gerçekten damga vuran bir parça oldu Ne Oldu Böyle. Bu haftada bir basamak geriledi ve 6 numarada yerini aldı.

20 listemizde zirveye adım adım ilerlerken geldik 5 numaraya. Listeye girdiği ilk günden beri de yükselişte zaten. Dizilerde, filmlerde, sosyal medyada çok fazla duyduğumuz bir parça. Sebebi Yar bu haftada tam 5 basamak birden yükselerek 5 numarada yerini aldı.

0: Eyvallah!
1: 2026'ya damga vuran bir şarkıyla devam ediyoruz listemize. APO ve Sibel Can ikilisinin Kıyamam parçası. Geçtiğimiz haftalarda zirvedeydi ve bu haftada 3 basamak geriledi Kıyamam parçasıyla. 4 numarada yerini aldı. Bakalım önümüzdeki günlerde tekrardan zirveye yükselebilecek mi?

90'lar tadında enerjik, hareketli bir parçayla devam ediyoruz listemize. Mert Demir bu sefer alıştığımız Mert Demir'in dışına çıkıyor ve Hazırım İnan Kaybolmaya parçasıyla bu hafta listemizde bir basamak yükseliyor ve 3 numarada yerini alıyor. Tut

Top 20 listemizde zirveyi artık açıklamaya çok az kaldı ve 2 numaradayız. Gülşen karşılıyor bu hafta bizi 2 numarada. İtaat Yok parçasıyla çok sevildi ve şu detayı da vermek istiyorum. Bir müzik platformunda dinlenme sayısı 2 milyarı da geçti. İtaat Yok bu hafta 2 basamak birden yükselerek zirvenin ortağı oluyor.

Top 20 listemizin zirvesine geldi sıra. Bu hafta bir numaranın sahibi Derya Uğlu oluyor Şımarık parçasıyla. Şımarığı da 10. sanat yılına özel hazırlamıştı. Geçtiğimiz haftada zaten zirvenin ortağıydı. Bu haftaysa zirvenin sahibi oluyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda zirvenin sahibi kim olacak? Hoşça kalın.

0: adaylarının keşfedeğer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17.00'de Dream Türk'te.
1: Krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 1 Ekim Denizli, Holy Stone, 2 Ekim Kaleiçi, The Bar, 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest, 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
3: Gece ateşin, gündüz güneşin.
2: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
2: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
3: Ve benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer peteği üstünde uyuyorum, önlüklü.
1: Hangi manifest kızısın?
3: Sen Hilal'sin.
1: O seni bile biliyor, o kadar biliyor.
3: Ben hangi manifest kızıyım?
1: Evet.
3: Hiç düşünmedim ya böyle.
2: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
1: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya.
4: Öldü yani adam.
3: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

0: iş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
1: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
2: Yatırım fırsatı sizce nerede?
3: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
1: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
2: Gece ateşin, gündüz güneşin.
1: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Şu sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
2: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
3: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
4: Yatırım fırsatı sizce nerede?
5: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
3: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türkçe.
6: Bir incin almak istiyorsun.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
1: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
2: Ve benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer pete üstünde uyuyorum, önlüklü.
0: Hangi manifest kızısın?
2: Sen Hilal'sin.
0: O seni bile biliyor, o kadar biliyor.
2: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
2: Hiç düşünmedim ya böyle.
1: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
0: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya.
3: Öldü yani adam.
2: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.
4: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
5: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.

0: halim.
1: Tam Taşçı Bahçeden Akustik Bağa Şarkıları konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta vizyoneri Onur Kırış'tan ben devraldım bu haftalık ve konuğum yazar, iş insanı Fatih Yüce. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sude Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun,
0: çok
1: sizler.
0: Sağ olun, iyiyim. Sizin nasılsınız?
1: Çok teşekkür
0: Nasıl
1: ederim,
0: gidiyor?
1: Çok sağ olun.
0: İlk sorumla başlayayım o zaman. Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır hizmet veriyorsunuz. Aynı zamanda da yeni bir kitapla, okuyucularla buluşturdunuz
1: evet.
0: Yeni kitabınızı. Sıfırdan sonra,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hatta şöyle de göstermek isterim. Sizi biraz tanıyalım.
1: Ben 20.01.1980 İstanbul doğumluyum. Hı hı. Uzun yıllar Bursa'da yaşadım. İstanbul'da da 97'den 2004'e kadar Tahtakale dediğimiz bölgede ticaretle uğraştım. Daha sonra 2018 senesinde bir iflas yaşadım ve bundan dolayı da Bursa'dan İzmir'e aslında zoraki bir gidiş hikayemiz var. Kitapta bunu anlattık aslında. Orada da şu anda 8. yılım gayrimenkul sektöründeyim. Hı hı. 80 kişilik bir ekibim var. Onlarla gayrimenkul sektöründe hem Türkiye'de birçok bölgede hem de Avrupa'nın birçok yerinde de gayrimenkul işi yapıyoruz. Bu konuda da Türkiye'de şu anda ilk 3 firma arasında yer almaktayız. Hayatımız böyle.
0: Size sıklıkla sorulan sorulardandır diye düşünüyorum. Yatırım yaparken ev mi yoksa arsa mı tercih edilmeli?
1: Evet, her yerde sorulan bir soru bu. Bu değişir aslında ama ikisi çünkü ayrı şeyler. Hı hı. Toprak dediğimiz şey üretilebilen bir şey değil. Toprak her zaman değerli. Konutu biliyorsunuz üretebilirsiniz. Yani imara açarsınız.
0: Evet.
1: Ve konutu 10 kat imarlı yerde 10 kat, işte kule imarlı yerde kule yaparsınız. Ama toprak dediğimiz şey belirli, sınırlı topraklarımız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da imarlı arsa da her yerde imar olmadığı için, hı hı, o da çok kısıtlı. Onun için toprak yatırımı her zaman iyidir, iyi kazandırır. Özellikle doğru lokasyon, imara açılacak bölgeler, imara yakın bölgeleri tercih ederseniz toprak yatırımı her zaman iyidir. Gayrimenkul yatırımı da kaybettirmez. Yani gayrimenkule yatırım yapan herkes kazanır. Sadece doğru zaman ve doğru yer tercih etmeniz gerekmekte.
0: İzmir olmak üzere birçok yerde,
1: evet,
0: çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere en çok yatırım fırsatı sizce nerede?
1: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara, özellikle sanayinin gelişmiş olduğu Bursa, son dönemlerde Çanakkale, İzmir her zaman değerli. Muğla biliyorsunuz son dönemlerde çok ciddi çıkış yakaladı. Yine bir devlet projesi aslında savunma sanayi Kırıkkale bölgesine taşıyorlar. Dolayısıyla o bölgede de Roketsan'ın ve birçok firmanın birçok yatırımı var. Yani büyük bir akım var o bölgeye. Dolayısıyla Kırıkkale bölgesini de son dönemlerde sayabilirim bu gelişmekte olan bölgelerde. Buralarda tercih ederlerse de kazanırlar.
0: Özellikle de konut anlamında fizibiliteyi ne şekilde yapıyorsunuz? Böyle alım satım yapmak isteyen vatandaşları nasıl yönlendiriyorsunuz?
1: Ya konutta biliyorsunuz çok büyük riskler var.
0: Evet.
1: Daha yeni haberlerde birçok şey izlediğiniz programlarda bakıyorsunuzdur. Topraktan alım yapmak önceden kazandıran bir şeydi. Yani bir proje daha başlamadan oradan daire alırsanız finalde kazanırsınız. Ama birçok mağduriyetler doğmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde bu satışlar tapu verilmeden yapılıyor. Nasıl yapıyorlar bunu? Daha arazinin, arsanın ruhsatı alınmamış, bir proje çizilmiş. Buna rağmen satışa çıkılıyor. İnsanlar da buradan satış vaadi sözleşmesiyle ev alıyorlar. Aslında bunu yapmamak lazım. İnşaat ruhsatı alınmış ve kat ittifaklı dediğimiz başlangıçtaki tapusu çıkmış yerlerden tercih ederlerse bitmişten daha çok kazanırsınız. Ama dediğim gibi bunlara dikkat edeceksiniz ve alım yaptığınız inşaat firmasının da iyi araştırılması lazım. Eğer gerçekten iyi bir firmadan daha başlangıçta bir konut alırsanız kazanırsınız. Çünkü alsat dediğiniz için söylüyorum.
0: Evet.
1: Burada daha şey olur. Bir de artık insanlar sadece metrekareye bakmıyor. Bunu özellikle burada belirtmek isterim. İnsanlar artık bir yaşam satın alıyorlar. Yani
0: aynen,
1: içerisinde işte kapalı otoparkı, yüzme havuzları, çocuk oyun alanları ve birçok şeye, işte çöp çatılına kadar aslında insanlar buna bakıyor. Dolayısıyla yaşam ve hayat standartı yüksek olan site var projelerden alım yaparsanız kazanırsınız.
0: Emlak sektöründe yeni çıkan yasalarla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: Evet, devletimiz bu son dönemlerde gayrimenkul sektörüyle ilgili gerçekten ciddi yaptırımlar yapmaya başladılar. Ama tabii biraz da aslında bazı uygulamalar çok hızlı aksiyon alındı. Mesela şu anda işte bir mülkü siz 3 yıl önce atıyorum 2 milyona aldınız ama aslında 5 milyon almıştınız. 2 gösterdiniz evet. tapudaki müteahhitler işçiliği gider gösteremedikleri için faturası yok biliyorsunuz. Yani bugün sıvacı dediğiniz ya da kalıpçı dediğiniz insanın resmi olarak bir şeyi yok. Gider olarak gösteremiyor evet. müteahhitler. Dolayısıyla daire satışında bunu ne yapıyorlar? Daha düşük gösteriyorlardı. Bugüne kadar çok problem olmadı. Ama şu anda devlet bu konuda çok ciddi yaptırım uyguluyor. Yani bir mülkü siz ilana 8 milyona girdiniz ama bunu tapuda 3 milyon gösterdiniz. Alıcı satıcı hemen vergi dersine davet ediliyor. Aradaki farkın çok ciddi cezalar kesiliyor şu anda. Ama bu evet bu karar doğru bir karar. Ama aslında bu yapılmadan önce şu yapılabilirdi. Türkiye'de bir kereye mahsus raiç bedel affı getirmeleri lazım. Hı hı. Çünkü insanlar şu anda düşük göstermeyen yoktu eskiden. Dolayısıyla da herkes evet. şu anda mağdur bu konuda. Ciddi vergilerle karşı karşıya. Onun için bir kereye mahsus raiç düzenlemesi yapılırsa bu kanun çok iyi olur. Gelelim gayrimenkul işi yapan emlak firmalarına. Türkiye'de emlakçıyla bir problem yaşamamış, anısı olmayan insan sayısı çok az.
0: Yok neredeyse.
1: Dolayısıyla da emlakçılara karşı her zaman yıllardır şöyle bir kötü bakış vardır. Hani böyle güven ve güvensizlik arasında gider gelir insanımız. Aslında tabii eskiden yaşananlardan dolayı olmuş bu haklılar. Ama son dönemlerde gayrimenkul işi yapan insanlar da ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Benim buradan tavsiyem şu. Gayrimenkul işi yapanların artık taşınmaz ticareti yetki belgesi diye bir belge var. Hı hı. Bu belge valilikten alınıyor. Size gelen emlakçılarla ilgili lütfen bu belgeyi sorun. Hı hı. Yani taşınmaz ticareti yetki belgen var mı? Zaten yoksa da devlet artık şunu da yaptı. Sizin bir eviniz var. Hı hı. Satışa çıkaracaksınız. Ben de emlak işi yapıyorum. Bana geldiniz. Yetkiyi bana E-Devlet'ten veriyorsunuz. Dolayısıyla benim bir şeyim var. Numaram var. Valiliğim verdi. Bunu size söylediğimde size E-Devlet'te bunu bulmanız lazım. Yani benim firmamın ismi orada çıkıyor olması evet. lazım. Eğer bunu söyleyemiyorsam ve çıkmıyorsa bu isim kesinlikle o kişiyle çalışmayın. Burada çok ciddi bana göre yapılan işlerden bir tanesi de bu. Ben bu konuyu çok destekliyorum
0: evet, çok
1: çünkü.
0: Çok dikkat edilmesi gereken bir konu gerçekten.
1: Mağduriyetlerin hepsini ortadan kaldırıyor. Onun için ben çıkan yeni yönetmeliklerin sektörü biraz daha dizayn ettiğini. Tabii tek bir eksiğimiz kaldı o da şu. Gayrimenkul mesleği gerçekten çok değerli bir meslek. Dediğim gibi ama hep tukaka yapılmış. O da güvensizlikler oluşmuş. Ama bugün baktığınızda bir öğretmenlik, işte bir mühendislik, bir avukatlık anayasada tanımı var. Neler yaptığınızda bir barodan atılacağınızı biliyorsunuz. Ya da meslekten neler ihlal ettiğinizde atılacağınızı biliyorsunuz. Bir meslek. Gayrimenkul danışmanlığı da bir meslek haline getirilmesi lazım. Anayasada gayrimenkul sektörünün çizgileri belirlenmeli meslek olarak. Yani hangi konularda yapmadığınızda bu meslekte men edileceğiniz çizilmeli. Dolayısıyla yönetmeliklerle değil, yasalarla çizgileri çizilmiş bir sektör evet. haline gelirse mağduriyetler ortadan kalkar.
0: Sektörün kendi dinamiklerine bakacak olursak, yani bu işi yapmak isteyen gençlere ne tavsiyede bulunursunuz?
1: Şöyle, bu meslek güzel bir meslek. Özellikle son dönemlerde çok iyi hale geldi ve gerçekten de çok ciddi de talep alıyoruz. Yani günde neredeyse bu sektöre, yani kendi ofisimden biliyorum, günde 15-20 kişinin müracaat ettiği, işte mühendisliği bırakıp geldiği, özellikle banka müdürlerinin, banka çalışanlarını bırakıp geldiği ciddi bir şey var, talep var sektöre. Çünkü kazancını herkes dışarıdan baktığında çok iyi okuyabiliyor. Evet kazancı iyi olan bir meslek ama bir de aslında bu mesleğin farklı bir tarafı da var. Biz sürekli eğitimler alıyoruz. Ben kendim de eğitimler veriyorum Türkiye genelinde gittiğim birçok il var. Artık eskiden sadece bir evi göstermeniz, ya da o evle ilgili metrekaresini bilmeniz, bir afiş asmanız ve sarı sayfalara ilan girmeniz yeterliydi. Yani emlakçı olabiliyordunuz.
0: Evet.
1: Ama şu an böyle bir şey yok. Şu an çok iyi bir yatırım uzmanı olmanız lazım. Yani finansal okuryazarlık eğitimi almanız lazım. Değerleme eğitimi almanız lazım. Yani bir mülk nasıl değerlenir, fiyatını nasıl belirlersiniz. İşte bankacılık sektöründeki bütün mevzuata hakim olmanız lazım. Hukuksal olarak gayrimenkul hukukunu çok iyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla hepsinin bir eğitimi var ve şu anda bu işi yapan, yani ciddi manada yapan insanlar çok eğitimli insanlar. Dolayısıyla da artık sektör iyice kalitesini yukarı doğru çekmekte. Kazancı zaten iyi. Dolayısıyla da insanlar artık bu mesleği tercih etmeye başladılar. Gençlere de tavsiyem, bence artık ileride bu olacak diye düşünüyorum. Üniversitede de bunun bölümleri açılmaya başlandı biliyorsunuz. Evet. Emlak yönetimi falan. Bu daha da detaylandırılacaklar. 4 yıllık da olacakmış, evet. 2 yıllıkmış şu anda benim bildiğim. Bu bölümleri de tercih etsinler. Çünkü gerçekten bu iş çok değerli bir iş. Hayatınızı çok hızlı değiştirebileceğiniz bir iş. Ama tabii çok da eğitim almanız gereken, çok emek vermeniz gereken bir iş. Onları sektörümüze tabii ki bekliyoruz.
0: Sizin kaleme aldığınız bir kitap sıfırdan sonra ve hayatın içinden de önemli kesitler yer alıyor kitaptan. Biraz bahseder misiniz içeriğinden? Ne anlattınız bize bu kitapta?
1: Şimdi ne anlattık? Bu kitap sıfırdan sonra diye başlığını atmamızdaki sebep şu. Ben tabii herkesin hayatta bir hikayesi var. Bir başarısızlık hikayesi var aslında baktığınızda. Bir de başarı hikayesi var. Takip ediyorsanız da birçok başarılı insanın, iş adamının aslında hayat hikayesini dinlediğinizde hepsinde bir aslında bir iniş var, dibe vuruş var, sonra çıkış var. Bizde de böyle bir hadise oldu. Yani 2017-18, 2019'a kadar devam eden, 2019'dan sonra da aslında bu sektöre girerek ve vazgeçmeyerek aslında öyle söyleyebilirim. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Sıfırda değildi aslında biz. -5'lerdeydik, biz bunu sıfır yazdık. Oradan zirveye çıkışı anlatan, aslında vazgeçmemenin önemini anlatan, insanlar istediğinde her şeyi başarabilir'i anlattığımız, özellikle şu anda gençlerin umutsuz olduğu, birçok insanın işte ya buradan nasıl çıkacağım, olur mu, ümidini kaybettiği bir dönemde aslında ben tam zamanın olduğunu düşünerek bunu kaleme aldım.
0: Öyle.
1: Çok uzun yazmadık, 128 sayfaya sığdırdık aslında kocaman bir hikayeyi. Ama özetle bu kitabı okuyanların finalde şunu demesini sağlamak istedim. Tek hedefim buydu. Bu yaptıysa ben de yapabilirim dedirtmek istedim. Ve okuyanlardan da aldığım şey bu, tepki bu. Sen yaptıysan ben de yaparım. Çünkü o kadar kötü bir yerden başlayan hikaye ki hatta orada kullandığım bir cümleyi burada da kullanayım. Yine kitapta da var. Bir hocamız bir eğitimde söylemişti. Beni aslında dönüş noktamdı bu. Şöyle demişti. Düşünün ben o zaman sıfırda bile değilim. -5'teyim. Adam şunu söyledi sahnede. Dedi ki arkadaşlar dedi sıfır, -1'den iyidir dedi. İnsanın hedefi sıfıra gelmek olamaz diye düşünüyorum. Ama ben o an dedim ki evet, ben önce -5'ten sıfıra gel. Bir sıfır olmalıyım. Sıfırdan sonra yukarı doğru çıkmam lazım dedim. Ve gerçekten o gün sıfıra gelmenin de ne kadar değerli olduğunu anladım. Onun için hani ben insanlara bakıyorum sıfırda ama ben bittim diye. Bitmedi. -5'ten sıfıra gelebiliyorsa insanlar sen de sıfırdan 5'e çıkabilirsin ya da 3'e çıkabilirsin. Tek bir anahtarı var bunun. O da vazgeçmemek. Hiçbir zaman hiçbir şeyden vazgeçmesinler. İnsanoğlu isteyince her şeyi başarabilir. Aslında bu kitapta onu anlattık.
0: Gerçekten böyle bir zamanda yol gösterici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Özellikle yaşanmışlığın üzerine yazılmış bir kitap olması da ayrı bir güzel tabii ki. Şu an sizce almak mı mantıklı yoksa satmak mı? Benim de çok merak ettiğim bir soru.
1: Evet, bu da klasik bir sorudur. Evet. Almak mı, satmak mı? Şöyle, ben burada insanlara tam doğru bilgi vermek adına şöyle bir örnek vereyim. Şimdi insanlar genelde Türkiye'de şuna odaklanmış vaziyette. Konut kredisi faizleri düşmesini bekler, o zaman konut alır. Faizler yükseldiğinde de konut almaz, bekler.
0: Evet.
1: Bu tam tersi aslında. Konut faizlerinin yüksek olduğu dönem konut almanın yani alımın tam zamanıdır. Çünkü Türkiye'de bakın araştırın bunu. Konut faizleri düştüğü her dönem konut fiyatları çok ciddi artış yakalamıştır. Mesela 2019 ya da 20 olmalı 0.69'a düşmüştü konut kredileri. Müthiş bir talep. Talep olduğu yerde arz yeterli değil Türkiye'de. Ne olur? Talep arz dengesi kaçtığında fiyatlar yükselir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla da o gün atıyorum 2 liralık daireler bir anda faiz düşer düşmez 4 liraya çıktı. Ama insanlar aldı. Aslında yanlış. Alım zamanı şu anda çok ciddi buradan seslenelim. Gücü olan, parası olan, yatırım yapmak isteyen ya da oturmak için almak isteyenlerin hepsi alabilir.
0: Şu Çünkü an alım zamanı
1: 2 yıldır Türkiye'de ilk defa konut fiyatları hiç çıkış yakalamadı. Aksine düşüş yaşanıyor şu anda. Ben çok önümüzdeki dönemde yani burada bir 5-6 ay sonra bu fiyatların burada kalmayacağını, konut kredilerinin de bu kadar yüksek olmayacağını, bir tık düşüşler yaşanacağını ve talebin artacağını ama Türkiye'de konut stok sıkıntımız var biz.

0: dönüyor. Hatta çok da ciddi alım yapıyorlar. Çünkü nakit paranın çok değerli olduğu. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Normalde bir malın değerini satıcı belirler. Ben bu sektörde hep bunu biliyorum. Ama şu an son bir yıldır artık satıcı fiyat belirlemiyor. Fiyatı belirleyen alıcılar. Yani sizin bunu ne kadar istediğinizi alıcı karar veriyor. Siz 5 lira diyorsunuz, alıcı diyor 3,5 lira. Siz de bunu 3,5'a vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü nakit çok değerli. Evet. Satmak zorunda olanlar da çok. Dolayısıyla da alıcıların fiyat belirlediği bir şeydeyiz, dönemdeyiz. Bu da çok değerli.
1: Emlak piyasasının geleceğini peki nasıl görüyorsunuz?
0: Emlak piyasasının geleceği çok iyi. Daha da iyi olacak. Çünkü Türkiye'de hala konut ihtiyacı var. Ve çok büyük bir açık var. Yani neredeyse 1 milyonun üzerinde diyebilirim. Hatta bu boşluğu da devletimiz TOKİ konutlarını, sosyal konutları çoğaltarak boşluğu tamamlamaya çalışıyor. Ama o da yeterli değil, yetmiyor. Çünkü Türkiye'de artık insanlar tek yaşamaya başladı.
1: Evet.
0: Dikkat ederseniz stüdyo daireler, 1+1 daireler en çok satılan daireler. Çünkü aile eskiden 3+1, 4+1 evler daha çok satıldı. Çünkü aile bir arada yaşardı. Şu anda mesela 16-17 yaşında bir çocuk bile ailesinden bir ev istiyor ve evini ayırıyor. Evdeki 3 çocuk, 3'ün de evi ayrı, anne baba ayrı. Dolayısıyla boşanma oranları da çok yüksek. Evlenip boşanan sayısı çoğaldıkça da tek yaşayan sayısı da çoğalıyor. Çocukların da böyle bir talebi oluyor. Dolayısıyla da ben Türkiye'de konut açığını da bildiğim için, takip ettiğimiz için, TÜİK verilerine de var bu şu anda. Çok ciddi talep olacağını düşünüyorum. Hala var. Bu çoğalacak ama. Yani hiç bitmeyecek bir sektör. Bir gıda, bir de barınma ihtiyacı. Ama Türkiye'de en çok tabu bence bu son 3 senede yaşayacağız. Yani 2030'a kadar bence çok ciddi talep olacak konuta.
1: Son olarak bir sorum var. Sizce başarının sırrı nedir?
0: Başarının sırrı bence öz disiplin. Bir insanın kendiyle alakalı öz disiplini varsa başarır. Bir de vazgeçmemek. İnsanlarımız hayal kurmaktan korkar oldu aslında. Başarının bir sırrı da bence hayal kurmak. Hayal kurmanın sınırı olmamalı. Küçük hayaller kurmamalısınız. Hayallerinizi söylediğinizde karşınızdaki insanların size gülmesi lazım. Alay etmesi lazım. O kadar büyük hayalleriniz olması lazım ki başarıya gidebilirsiniz. Ben sabah çok erken kalkmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zamanı çok iyi kullanmak lazım. Sabah erken kalkan 5-0 önde. Onun için erken kalkın. Öz disiplinli olun. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Asla lider ve rehber aramayın kendinize. Ve insanların size inanmasını beklemeyin. Önce siz kendinize inanın. Kendine inanırsan her şeyi başarırsın. Bunu tavsiye edebilirim.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bu hafta vizyonerin konuğu, iş insanı, yazar Fatih Yüce'ydi. Hoşçakalın.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
1: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
2: Ve benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer pete üstünde uyuyorum, önlüklü.
0: Hangi manifest kızısın?
2: Sen Hilal'sin.
0: O seni bile biliyor, o kadar biliyor.
2: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
2: Hiç düşünmedim ya böyle.
1: Beni düşündün, kendini nasıl düşündün?
0: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya. Öldü yani adam.
2: Michael Jackson'da olsan ölümlü.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ver dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: B-Smart Go'yla futbol keyfi ücretsiz. Dilediğin cihazda ve yerde maçları Go'dan ücretsiz izle.

0: halim.
1: Tam Taşçı Bahçeden Akustik Bağa Şarkıları konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
2: Özledim seni.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem. İnsan.

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Eyvallah!
1: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacak abi?
2: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Me.
2: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
6: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Türkcell!
7: 5G!
6: Türkcell!
7: 5G!
6: Türkcell!
7: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
8: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
8: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
2: Sen ne yapıyorsun?
9: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Turkcell'li misin?
9: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
10: Turkcell'leri bağlan hayata.
11: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
12: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
1: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
2: Ve benim böyle şey fotoğraflarım var. Kalorifer pete üstünde uyuyorum, önlüklü.
0: Hangi manifest kızısın?
2: Sen Hilal'sin.
0: O seni bile biliyor, o kadar biliyor.
2: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
2: Hiç düşünmedim ya böyle.
1: Beni düşündün, kendini nasıl düşünmedin?
0: Sen Michael Jackson'da olsan, ölümlü dünya.
3: Öldü yani adam.
2: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

0: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Fibromiyalji olduğunu bilmeyen birçok hanımefendi var. Fibromiyalji çok sinsi ilerleyen, çok amansız bir hastalık.
0: Profesör Doktor Fatma Tülink Ayhan.
2: Ukap nesinde çok önemli 3 tane temel belirtimiz var. Birincisi horlama. İkincisi uykuda nefes kesilmeleri oluyor. Üçüncü en önemli belirti de hastanın sabahleyin yorgun uyanması.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili boğalar, sevgili aslanlar, sevgili yaylar. Hı. Venüs retrosunu aşk ilişkilerde ve evlilikle ilgili alanlarınızda yaşıyor olacaksınız.
0: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi yarın saat 11'de DreamTürk'te.
4: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
5: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları DreamTürk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Hoş geldiniz. Komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum genelde ve onlardan ikisi burada. Elif Gizem Aykul, oyuncu ve Barış Walker, komedyen, oyuncu arkadaşım.
3: Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum, ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
4: Benim böyle şey fotoğraflarım vardı. Kalorifer peteği üstünde uyuyorum, önlüklü.
2: Hangi manifest kızısın?
4: Sen Hilal'sin.
2: O seni bile biliyor, o kadar biliyor.
4: Ben hangi manifest kızıyım?
2: Evet.
4: Hiç düşünmedim ya böyle.
3: Beni düşündün, kendini nasıl düşündün?
2: Sen Michael Jackson'da olsan ölümlü dünya. Öldü yani adam.
4: Michael Jackson'da olsan ölüyorsun. Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Tan Taşçı Bahçeden Akustik Bağa Şarkıları konseri 15 Ekim Perşembe 21'de sadece Dream Türk'te.
1: Özledim seni.
2: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Konu buraya nasıl geldi? Bu hafta da başladı. Her hafta konuklarım oluyor. Mesela Elif Gizem Aykul, oyuncu, komedyen arkadaşlarımı ağırlıyorum Elif gibi. Ve Barış Walker, o da komedyen, oyuncu arkadaşım. Böyle arkadaşlarımı ağırladığım bir program. Konu buraya nasıl geldi? Başladı yine. Geçen hafta da olduğu gibi işte konu işte halıdan başlayacak. Atıyorum köpek balığından bitecek. Hep de köpek balığında bitiyor. Geçen hafta da öyle bitmişti. Bir yerden başlayacağız. Bir yere evrileceğiz. Rimtürk TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda YouTube'da da kanalında izleyebilirsiniz. Yeni gelmedik. Geri geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu aralar ne yapıyorsunuz? Yani ben sizi böyle ağırlıyorum. Arkadaş ortamındayız. Bizim eve çağırdık gibi oldu. Barış'a da böyle söyledim. Zaten ondan böyle şortla gelmiş Barış. Evet.
1: Benim yani, gündemim bu.
0: Sana da böyle ev ortamı dediysek... Böyle demedik yani. İyi başka bir şey de geldi.
2: Şort böyle ciksini yani, gazozunu almış ve gelmiş gibi.
1: Normalde abi ben yani öğlen 4'ten önce çok mizah yapan bir insan değilim.
0: Ya bu komedyen rahatlığı işte bu, biliyor musun? Sen çok... öğlen 4'ten önce uyanan birisi de değilsin.
1: Yani sabah çok erken uyanınca ne giyeceğimi, bunu giydiğime dua et öyle.
0: Sen ne giyeceğimi düşünmemişsin ki zaten. Yani sen direkt gelmişsin böyle, uyanmışsın, ha program var demişsin. Atlamışsın, gelmişsin.
1: Ama asıl sebebini biliyorsun sen.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Dün gece bununla mı yattın?
1: Yok, o kadar değil. Bu yoktu. Bu yanda duruyordu. Giyip çıktım. Yani saate baktım. 2 dakika kala uyanıp çıkarsın ya. O kadar değil tabii canım.
0: Hazırlandım.
1: Bu hazırlanmış halim.
0: Çok eskiden mesela böyle sabahleyin okula gideceksin. Böyle okul önlüğüyle uyuyup sabaha hazır bir şekilde kalkmayı yaptın mı?
1: Yaptın mı onu?
2: Tabii ki yaptım.
0: Ortaokula kadar
2: yaptım. Sadece yakamı çıkarıyordum kırışmasın diye. Önlüğümle yatıyordum. Ondan sonra yakamı takıp gidiyordum.
0: Ya o 10 dakikalık uyku ne kadar önemli?
1: Bazen yani mesela... onu giymek 10 dakika. O yüzden gece 10'la yatıyorsun.
2: Evet.
0: 10 dakika sürmüyor da.
1: Ben
0: mesela sabah uyandığın zaman şunu düşünmüyor musun? Ulan kahvaltı yapmasam da olur. 10 dakikalık uyku daha iyi yani.
1: Ben hiç okul boyunca hiç bir kere kahvaltı yaptığımı hatırlamıyorum. Ve benim böyle şey fotoğraflarım vardır. Kalorifer peteği üstünde uyuyorum. Önlüklü. Hep uyuyorum orada yani.
2: Biz hepimiz aynıymışız ya. Hiç okul fotoğrafları. Asla
1: ama hiç yani değiliz. Öyle şeyle yattığım olmadı.
0: İlkokul zamanı çok acayip oluyor ya. İlkokuldayken fotoğraf çekimi olmuştu mesela bizim. Sıraya girdik. Benim çok hoşlandığım bir kız vardı. Bakıyorum böyle insanlar nasıl fotoğraf çekiyor diye. O geçti. Kalemi aldı eline. Sol elini aldı. Sol eliyle tuttu, öyle poz verdi.
1: Aslında salak mı?
0: Yo, solak ha. O. O salak da ben biraz salağım. Ben onu gördüm ya, hoşlanıyorum da. Sonra dedim ki kendi kendime, dedim ki herhalde böyle tuttu. Ben de sol elimle tuttum kalemi. Sonra evde bana dediler, sen niye sol elinde tuttun diye.
2: Yarancan diye bir.
0: Diyemedim de. Sevdiğim, hoşlandığım
1: kız. Kameradan çektikleri için ters çıkmış oluyor.
0: Sol eliyle tutuyor diye de diyememiştim yani. Acayip bir... Saçma olmuştu küçük.
1: Sonra kız bundan etkilendi mi?
0: Bunun hiç kimse...
1: Erman sen de mi solaksın ya falan.
0: Abi hiç sınıfta haberi olmadı
1: sadece
0: ki.
1: Sadece ikimiz solağız gibi.
0: Ben yıllarca o fotoğrafta ben solağım diye söyledim yani herkese. Hmm. Yani kalem tutuşumu görmeyene.
2: Çalıştın mı evde peki böyle solla yazmayı?
0: Çalıştım.
1: Şu an aynı anda ikisine de yazabiliyor falan. Böyle var bir yeteneği varmış.
0: Ve aynı okulda, aynı sınıfta bir arkadaşım vardı. Adam sağlaktı aslında. Sağla yazması lazım ama solla alışmış, solla yazıyordu. Öğretmen de şaşırmıştı. Yani başka bir okuldan gelmişti.
1: Yanlış başlamış olabilir. Yani aslında solak adam. Herkes sen sağlaksın diyor. Sağa alışıyor.
0: He.
1: Ve solak yani.
0: Şey mi diyorsun? İsteğe bağlı mı diyorsun? Mesela yani... ben önce hep sol elimi kullansaydım, sol ayağımı kullansaydım topu vururken falan. Şey mi olacaktım? Solak mı olacaktım?
1: Olabilir. Yani biraz da alışmak
2: evet,
1: gibi ya.
2: Evet, bir de şey diyorlar işte beynin diğer tarafını çalıştırıyorlar. Hani aslında onu yap diyorlar normalde.
0: Çaprazlama şey oluyor. Evet. Sen sağ elini kullanıyorsan aslında sol tarafını çok güçlü kullanıyorsun demek oluyormuş.
2: Evet.
0: Biliyor muydunuz bunu?
1: Tamam işte şey gibi, o şöyle bir işaret vardır hatta bedende, böyle şey yaparlar. İşte beden böyle çalışır.
0: Aynen, aynen arkadaşlar. Bunların hepsi Hariri'nin kitabı var bir tane, bu kadar kalın. Birkaç tane kitabı var da onun ilk 20 sayfasında var. Eğer okuyup gelmiş olsaydınız bunları bilirdiniz.
1: Ben sadece ön sözü okudum.
0: Ön sözü yok. Ön sözü de bir yere kadar getiriyor seni. Aslında deneyiniyorsun.
2: Tabii. Onda fotokopisi varsa verirsen ilk 20 sayfayı ben de bir çalışayım.
1: Homo sapiens'ten mi bahsediyoruz şu an?
0: Sapiens. Homo'su yok.
1: Homo'su yok mu bunun? Ha, ben o zaman başka kitap okumuş. Ben korsan almıştım abi de. Çok hatalı bir kitap almış.
2: Ya biz öyle şeyi almıştık işte, Harry Potter. Böyle ablam illa izleyelim izleyelim falan filan diyor. O zamanlar bir iki CD oluyordu ya.
1: Her şey neyse. Filmi ne?
2: Evet evet, VCD. Neyse taktık. İlk CD'de bitti. Meğersem A'ya B, B'ye A yazmışlar. Biz, ve sonra izlemedik. Ben Harry Potter'ın ilk bir saatini bilmiyorum mesela.
1: İkinci CD'yi mi izlemedin?
2: İzledim. Sonra filmini de gördüğümüz için. Allah Allah, niye ortadan başladı acaba film falan diye. B'ye A'ya B yazmışlar.
0: Bizim de öyle olmuştu ya. Bir tane sanat filmi koymuştuk. O da zaten sanat filmi
1: ama
0: olduğu için
1: sanat filminde hiç yadırgamadık
0: yani.
1: Takabilirsin.
2: Evet.
0: Hiç yadırgamadık. Sonra bitti. Yıllar sonra fark ettik onu. Öyle bir şey olduğunu. Bir kere de aynı VCD'cide şey olmuştu. Biz bir tane VCD aldık. Tarih işte, atıyorum o zamanın tarihi 1977 üniversite zamanları.
1: İlk CD.
0: İlk CD'ler. Yok yok. 2000 bilmem kaç işte. 2005 diyeyim ben sana. 2005 28 Mayıs'ta almışız. Tamam mı? 28 Mart'ta almışız. 28 Mart 2005'te almışız. Bir yıl sonra götürdük. 29 Mart 2006'da adam baktı şey dedi. İyi dedi ya, hemen getirmişsiniz. Aklına gelmedi bir yıl sonra götürebileceğimiz.
2: Çok iyi taktik.
1: İyi ki böyle 3-4 CD'li film almamışsınız. Mesela Titanic, Lord of the Rings falan. Hani 3-4 CD'ye kadar çıkabiliyordu
2: tabii
1: onlar.
2: Tabii tabii. Bir de 4. CD'si muhtemelen 20 dakika
1: hani
2: falan.
1: Birini takıyorsun, gemi batıyor. Birini takıyorsun, gemi sapasağlam. Çok iyi film ya.
2: Aa, iyi düzelmişler falan diye seviniyoruz. Kurtulmuşlar neyse ki.
1: Titanic izlerken şeyi hatırlıyorum çünkü. Bir noktada böyle kesin batacağına dair bir şey oluyor ya. Hani artık buradan kurtulmaz.
0: Ya
1: şey,
0: kardeşim,
1: şey umudunu koruyordum yani. Sen... Belki bir şey olur. Ama
0: Titanic batıyor ama ya. Bu şey olabilir mi?
1: Ama işte şöyle bir şey. İlk izlediğimde ben mesela 9-10 yaşındaydım ve televizyonda gördüm. Abi bir film yani, tutulmuşum izliyorum, anladın mı? Mutluyum. Bizimkiler de ah bu gemi nasıl battı falan. Ya sussanıza. Ya ben çocuğum. Bana niye spoiler veriyorsun yani, anladın mı? Tamam, tarihsel olarak batmış olabilir ama ben bilmiyorum ki. Ben Titanic, daha çok şok yaşayacakken.
0: Bu arada şeyi gördünüz mü? Titanic 2 diye fragman yayınlanmıştı ondan sonra.
1: Ha şey.
0: Ölmüyor da geri dönüyor falan.
1: Bu şey bir troll bir fragman
0: troll
1: vardı
0: bir
1: böyle.
0: Fragman evet, vardı. Evet. Onu nasıl yaptılar? O zaman yapay zeka da yoktu.
2: Abi
0: sana sordum
2: görmedim.
0: Direkt ama sanki yapay zeka uzmanıymış gibi. Sen biliyorsun işte.
1: Ben de o kadar mutlu oldum ki ona sorduğun için.
2: Ben yapay zeka videolarını hala ayırt edebildiğim için çok yanlış insanım bunu sormak için.
0: Ay deli ya canım, 3 tane ayak oluyor, sen de oradan
2: şey yapıyorsun. Aa yok ya, aşırı gerçek yapıyorlar.
0: Belki de 3 ayağı vardır mı diyorsun?
1: 3 ayağı olan var abi yani. İlla her 3 ayaklı yapay zeka olacak.
0: Öyle mi denk gelecek? Yani bir film olacak, bir yapay zekadan önce 3 ayaklı birisini özellikle oynatacaklar.
1: Ya insanlar bir sürü şeye inanıyor sonuçta ya.
0: Yeri gelmişken en çok merak ettiğim soruyu soracağım size. Bilecik'te hiç bulundunuz mu?
1: Ben bulundum.
0: Böyle bir soru var.
1: Bilecik'te bulundunuz mu? Sen bulundun mu?
0: Bilecik'te bulundum. Ben şöyle bulundum. Eskişehir'de okuyordum. Otobüste giderken Bilecik'ten geçiyorsun. Ve orada bir mola veriyorsun.
1: Bir süre bulundun yani.
0: Bir süre bulundum. Ama ayağımı Bilecik topraklarına hiç basmadım. Çünkü çok kısa duruyordu orada. Hmm. Yani ayağımı basacak kadar değil. Ama görecek kadar. Bir tepesini
1: otobüsten
0: falan gördüm.
1: Otobüsten bile inemedin mi yani?
0: Otobüsten inmedim.
2: Hmm. Ben bastım.
0: Çünkü şöyle bir şey dediler. Bilecik'in toprağına basan orada 10 yıl yaşıyormuş.
2: Yo, ben denedim. Hiç öyle bir şey. Ya da şey belki ya. İlerideki 10 yıllarda yaşayabilirim.
0: Var ya, buranın suyunu içen burada bir daha işi düşüyormuş, buraya geliyormuş, burada 10 yıl yaşıyormuş falan diye. Benim abim öyle bir yere gitmişti. Söylemeyeyim şimdi, illeri kötülemeyelim. Hiç içmedi oradan su. Hep böyle şeyden alıyordu. Marketten şey suları alıyordu. Böyle çeşmesinden, şeyinden falan hiç su içmemişti.
1: Ha. Volkan Konak mı abi çevreden başı?
0: Ne? Volkan Konak öyle miymiş?
1: Ne bileyim, içmem suyundan diye bir şarkısı yok muydu? Şarkı deyince aklıma o geldi. Cerrahpaşa falan.
0: Zaten şortunla gelmişsin.
1: Abi özür dilerim. Alttan klima vuruyor ya, biraz aklım karışık.
0: Hayır, benim gözümü alıyor ya.
1: Alıyor
0: böyle
1: mu?
0: Böyle yakın plan çekelim. Şey
1: bak, bacak bacak üstüne atmıyorum ha.
0: Atma zaten, ne olur.
2: Çok dikkatli
0: oluyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Yani otururken bacaklarımızı böyle şey yapıyoruz çünkü yani şey... Rahatsız olabilir insanlar. Var ya otobüslerde.
2: Metroda evet. Metroda.
1: Her şey ayırmayalım.
0: Ayırmayalım. Bacaklarımızı
1: yok, ben hiçbir yerde ayırmam. Ben minik adamım.
0: Ben seni uyarmayayım artık.
1: Ben
0: yani.
1: Metroda falan da yer kaplamam zaten.
0: Kaplamıyorsun.
1: Ben minik adamım.
0: Aynen. Minik, çok küçük.
1: 1.60 boyunda.
0: Şu anda ayakta zaten. Siz otobüs değil yani. Şaka şaka. Böyle
1: şort niye gözüküyor o zaman?
0: Şort mu? Ay.
2: O şort dedikçe gözüm alamıyorum. Yapmayın ne olur. Artık artık şık bir şort.
1: Yani.
2: Rahat ol.
0: En şık da değil ya bu arada.
2: Evet, şık da değil. Yani şort.
0: Bari siyah niye olsaydı
1: bir
0: yani?
1: Bir şort bayağı... şık olamaz ya herhalde. Şık bir şort var mı?
0: Gri bir şortun ben şık olduğunu hiç görmedim.
1: Gri. Kot renginden dolayı belki. Mı?
0: Renginden dolayı.
1: Kot da çok, yani bir şort giyeceksem o da kot olmaz herhalde ya. Çok sıkıyor. Yani şort rahatlık benim için. Fark etmişsinizdir.
0: Senin için büyük rahatlık.
1: Çok büyük rahatlık tabii. O yüzden yani bari böyle şey şort olsun.
0: Köpek balığının üstüne koy da şimdi.
1: Köpek balığını mı? Daha doğrusu denizde gibi miyim abi? Ben köpek balığı var, şort var.
0: Aynen. Sanki böyle bir de şuradan şeyi çıkaracak mısın gibi simidini. Yuvarlak. Neyse ne diyorduk? Bilecik'te bulundunuz mu?
2: Ha, ben şey hızlı trende durak var ya böyle bir dakikalık bir inme şansı oluyor ya nefes almak için ya da tam tersi için. O zaman ayak basmış bulundum.
1: Abi şortu çıkarsın o zaman. Öyle bir müdahale gelmiş değil mi arkadan? Abi şortta olmuyor haftaya erteliyorum.
0: Şey dedi bana şortu dedi. Elif giysin dedi. Elif'in pantolonu dedi. Barış'a verin dedi. O zaman da alın yürü dedi program. Alın yürü. Bu programın tutması lazım Elif.
2: Tutması için ben bu şortu giyip Barış'cığımın şortunu giymeye razıyım şu an.
0: O şortu giyip bu sehpanın üzerine çıkıp manifest şarkısıyla o den
2: dererere yaparsın. Ama dansa biraz çalışmam lazım. Dansa hakim değilim.
0: Olsun boş ver. Neyi biliyorsun?
1: Biz ona yapay zeka ile oynatırız.
0: Valla.
1: Suratını ben koyuyorsun ya.
0: Hangi manifest kızısın?
2: Ben hiç bilmiyorum ya.
0: Sen?
1: Sen Hilal'sin.
2: Öyle mi?
0: O seni bile biliyor. O kadar biliyor.
1: Ben hangi manifest kızıyım?
0: Evet.
1: Hiç düşünmedim ya böyle bir şey.
2: Beni düşündün kendini nasıl düşünmedin? Ben
1: seni çok hızlı düşündüm. Seni bayağıdır görüyorum. Sabahtan beri görüyorum ya. Düşünmüşüm demek.
0: Sen hangi manifest kızın tokası?
1: Tokasıyım.
0: Hani küçük ya ondan. Küçüklük şakası yapın değil mi?
2: Oldu mu?
1: Manifest kızı.
0: Manifest. Ben Esin'i çok seviyorum. Esin miydi o kızın adı?
1: Evet Esin. Ya o kız dans ederken ben korkuyorum bir yerini kıracak diye. Çok keskin hareketleri.
0: Ben de o yüzden seviyorum.
2: Hepsinin öyle değil mi ya? Ben kırılmadı.
0: Bu arada Esin'in hepsinin öyle değil mi? Zaten bir koreografi içinde.
1: Esin çok aşırı keskin yapıyor.
0: Bravo ya. Ben çok özeniyorum. Yani manifest o danslarını izlerken böyle bir vücudum böyle yapmak istiyor. Böyle şey olur yani böyle.
1: Böyle atıyor mu vücudum? Bir, böyle
0: şöyle falan oluyorum yani. Böyle bir şeyi yapmak istiyorum
2: evet,
0: ya.
2: Evet kuliste 3-4 yani. Defa denedim biz bunlara şahit olduk maalesef.
0: İmkan evet, olsaydı şimdi.
1: O zar atma şeyi, koreografisi gördük birkaç kere.
0: Aynen. Güzel. Aslında çok benziyor. Mustafa Sandal'ın da böyle hareketleri var. Birkaç kişinin daha var böyle. Tarkan'ın falan da var.
2: Evet.
0: Tuttum. Evet. Güneş'i selamladım. Aldım verdim.
1: O tutmak hep var ya genelde.
0: Topladım. Aynen. Peki. Size soracağım sorulardan.
1: Ben Bilecik'te bayağı bulundum bu arada yani. Ha. Size göre en azından. Bir 7-8
0: sen Bilecik anılarını anlatmak istiyorsan dinleyelim biraz.
1: Hiç anım yok çünkü 11-12 yaşındaydım.
0: Tamam çok i̇şte güzel.
1: Türkiye'nin
0: diğer soruya geçiyorum.
1: 3. olduğu şeyde. Bilecik'te yani Bilecik'te yani aile zoruyla bulundum Bilecik'te.
0: Bilecik çok güzel bir ilimiz. Gerçekten de öyle. Havası, suyu. Bilecik mesela neyi ünlü sen bilirsin? Abi, orada kuruldu
1: işte
0: Osmanlı.
1: 11-12 yaşındaydım ya. Çok bilmiyorum yani.
0: Buradan Bileciklilere selamlar. Bilecikliler bize yazsınlar. Yorumlarda buluşalım. Sadece Bilecikliler yazsın desem ya böyle. Hiç kimse yazmıyor. Bomboş yorumlar. Ay. Vücudunuza en son ne sürdünüz?
1: Conditioner. Neydi o ya? Krem. Şey kremi. Saç kremi. Hmm. Ama sakalıma sürdüm. Saçım çok olmadığı için. Sakalı
2: saç kremi sakalı mı? Evet. Amacın neydi? Beklentin neydi bu konuda?
1: Yani belki yumuşar diyorum umut ederek.
0: Mesela saçından ziyade sakalın çok ya. Sakalına model veriyor musun? Ya model vermek ister misin? Saçına veremiyorsun ya model.
1: Yani şöyle.
0: Bari sakalıma vereyim.
1: Uzadığı kadar uzuyor bir yere kadar. Sonra kötü gözükmesin diye eşit şekilde kısaltıyorum. Herhangi bir model yok. Yani buradan kısa başlasın sonra uzasın gibi bir şey yok. Dümdüz.
0: Bir de bir şey soracağım. Mesela sende hiç böyle bir şeyler sürme alışkanlığı yok gibi duruyor. Kadınlarda daha fazla var. Sen mesela ne kadar şey sürmüşsün?
2: Yani sağ sana ol oranla... ya. Geldiğinde böyle değildin.
0: Ben tanıyamadım ya. Ondan Erkun muydu, Aykun muydu?
1: O yüzden sordum
0: ben. Demedim ki abi.
2: Hanımefendi siz kimsiniz?
0: Bir an tanıyamadım. Bir şok oldum yani.
2: Ben şey sürdüm en son. Şimdi ruju falan saymıyorum burada sürdüklerimi. Yaşlanma karşıtı kremi sürüyorum. Herkese de öneriyorum. Hmm. Normalde 40 yaşında başlanıyor ama ben 38'de
0: ben
2: başladım.
0: 15 yaşında başladım.
1: Yaşlanma karşıtı krem.
2: Evet.
0: İşe yarıyor mu?
2: Göz çevresine bence yarıyor.
1: Ama yaşlanınca anlarsın onu belki.
0: Aa bir de öyle bir şey var.
2: Ama şey.
0: Onu şimdiden anlamazsın ki.
2: 38 göstermiyorsun diyorlar değil mi? Barış bir şey söyle.
0: Sen hiç göstermiyorsun ki.
1: Ben şöyle düşündüm. Evet. Mesela 60'a gelince hakikaten 60 gibi olmadım ya. Çok teşekkürler. Ha. Yaşlanma karşıtı krem gibi.
2: Evet ileride bunu fark edebilirim. Belki ama yine de hani böyle yaşını göstermiyorsun deyince mesela işte, böyle gidip daha da süresim geliyor.
0: Şey yapabilirsin, aldığın kremin karşılığını alıyorum diye, o parayı verdim ama alıyorum, ben aslında 53-56 yaşındayım falan. Mesela nasıl genç gösteriyor, neden?
1: Çok iyi bir sosyal medya reklamı olurmuş.
2: Of evet.
1: Bu tam, bir işbirliği yani.
0: Mesela bu havalı bir şey değil mi? Mesela kendi yaşını küçültmekten ziyade büyük söylemek. Sen diyorsun insanın aklı çıkıyor. Kaç yaşındasın? 58 yaşındayım diyorsun mesela sen.
2: Ha, aa ben bunu deneyeyim sana.
0: Sen de diyorsun ki ben 65 yaşındayım. Sana inanırlar gerçekten.
1: EYT'den yine emekli.
0: Aa, ne kadar genç gösteriyorsun diyorlar bir sonra.
1: Ya kadınların şeyi çok iyi yani, çok detaylı bakım yapabiliyorlar ya. Dirsek mesela, dirsek kremi diye bir şey var değil mi? Hani yanlış hatırlamıyorum.
2: Evet,
1: yani
2: var.
1: Kullanan hani çıkartmışlar, hani dirsek kremi var, bilmem ne var. Hani o çok, erkeklerde yok abi o. Yani ben mesela krem yazıyorsa her yere sürülebildiğini düşünüyorum onun.
0: Evet, işte her yere sürülmüş.
1: O yüzden saç kremini de evet, sakalıma de kullandım.
2: Şampuan ve vücut losyonu aynı olan şeyler var.
1: İşte bu
2: tarz çok acayip. Yani, ben bunu şoka girmiştim.
0: Zaten şey var ya, şampuan artı ya, saç kremi artı vücut losyonu artı deodorant artı
2: güneş kremi.
0: Kremi artı güneş kremi hepsi tam o.
1: Aynı şekilde onunla arabanı da yıkarsın.
2: Tabii tabii. Yani, çok susarsanız içinde falan hani o kadar kullanışlı.
1: Ya sonuçta kafam yani şimdi... Şurada kullanıyorsam saç kremini, şurada niye kullanmayayım ki?
0: Olmuyor işte bak. Mesela el niye, kremini yüzüne sürdüğün zaman gözlerin yaşarıyordur.
1: Hah, nasıl bilir yani?
0: Senin hiç krem sürdüğün zaman yüzüne gözlerin yaşardığı oluyor mu?
1: Yani gözüme kaçtığını hatırlamıyorum.
0: Kaçmıyor işte ama böyle bir rüzgar esince gözlerin yaşarmaya başlar. Buralardan evet, böyle şeyler süzülür, yaşlar süzülür. İşte o el kremini yüzüne sürdüğün için oluyormuş.
1: El kremini yüzüme sürmedim aslında. Az önce sadece bir abartı örnek vermek için şey yaptım da. Ve el kremini elime de, yani krem aslında çok kullanmadım hayatımda. Şimdi burada böyle atıp tuttum da. Yani
0: daha da üzerine
1: pamuk, pamuk gibi tenim var.
2: Hmm. Ama iyi de görünüyor
1: hiç,
2: hakikaten.
1: Hiç ihtiyaç duymadım.
2: Şey, yani çatlak değil mesela, baksana benimkine. Bak ellerim yaşlı mesela benim. Şimdi yüzü kremi

0: Annesine yanlışlıkla almıştım. Normal yüz kremi zannettim. Yaşlılık karşıtı krem götürmüşüm.
1: Aa, kırıcı da bir şey gibi.
0: O da böyle şeydi. Ay biraz geç kaldım ama yavrum hani senin aklın için kullanayım falan. Ayrıldık zaten sonra.
1: Çok iyiymiş ya bu.
2: Evet aslında hakikaten yaşlılar krem kullanıyorlar. Ama ne kremi kullanıyorlar? Böyle yaşlılık kremi evet, şey bir şey yok
0: yani. Falan kullanıyorlar işte o yüzden öyleler. Belli bir... Dediğim gibi oldu
2: mu? Vazelin. Vazelin çok şey genel yani. Mesela evet. Senin aradığın şey vazelin. Her yerine kullanabilirsin. Yani her yerine kullanabilirsin.
0: Benim ağrıdığında yani. Falan da çok fonksiyonlu. Yaşlılar vazelini. Her şeye kullanıyorlar.
1: Ben vazelin daha çok hani topuk bölgesine çok sürenleri biliyorum.
0: Olur. Oraya
1: çatlamak
0: olur.
1: Falan.
2: Valla şöyle söyleyeyim. Vücudumda süremeyeceğin yer yok vazelin.
1: Anladım. Öyle çok aşırı övdün ya yani.
2: Öyle değil. Öyledir. Vazelin deyince her yerine sürebilirsin.
1: Tepeden tırnağa vazelin.
2: Sen bu arada hakikaten senin bebek gibi cildin var yani.
0: Evet ya.
1: Yani bilmiyorum niye böyle oldu.
2: Bak saçları da benim de öyle. Bizim saçları bebek gibi saç.
0: Sen daha ergen diyebilirsin.
1: Kafa bölgesi biraz şey oldu ama vücudum hani tenim falan böyle bir gün SGK'm yok gibi gözüküyor yani. Hiç çalışmamışım gibi gözüküyor.
2: Ya çünkü
1: 1500 günümde var oysa ki.
2: Bebek gibi saç. Bebek gibi saç hani diyorlar mesela kadınlar. Bebek gibi saçlarınız olsun falan. Hmm. Bebek gibi saç aslında böyle olur. Öyle olur. Bak böyle.
0: Tüy
1: seyrek.
0: Doğru.
2: Bebek gibi saç.
1: Tabii mesela böyle çıkan olur, bebek, böyle bebek var mı bu kadar?
2: Olmaz ki.
1: Yok.
0: Evet benim de biraz ek var şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
2: Yok. Sen hiç 58 ölüm göstermiyorsun. Durdukları.
0: Sağ ol yavrum.
2: Aa, yok.
1: Sen gençlik karşıtı krem diye bir şey geldi aklıma.
0: Gençlik karşıtı.
1: Hani gençleri sevmeyen insanlar da olabilir.
0: Birine bir kült yani.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Yapalım.
2: Çocuklar mesela çocuklar.
1: Hani
2: çocuk
1: bir an önce büyümek
2: isteyenler.
1: İstiyorum, olgunlaşmak istiyorum diyenler gençlik karşıtı krem sürebilirler.
0: Doğru. Hmm. Hayatlarını pişman
1: ya tabii ki işe yaramayacak ama.
2: Ya da böyle çocuk kalmak isteyenler. Yani yeniden doğup gelsem çocuk kalır büyümezdim falan. Hmm. Gençlik karşıtı krem. Sloganı da belli yani.
1: Evet. Ya yani fikir satar sadece.
2: Fikir satar ama ürün satmaz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? 18 yaş altı bütün çocuklar alır bunu. Çünkü o yaşlardayken hep şey diyorduk ki bir yüksek.
1: Evet.
0: Gençlik karşı niye alalım ya? Yaşlanmak istemiyorduk. Doğru.
2: Yani hemen genç olmak istiyorsun, büyümek evet. istiyorsun, yaşlandık. Kim
1: Şu ister? An olsan kaç yaşında olmak isterdin?
2: Şu an olsam 28, 27. 20,
1: ya tam aklımdan geçeni söyledim biliyor musun? 27, 28 çok iyiydi gibi.
0: 25 ben ya. 25
1: hem 30'a çok yakın, 25 mi? Hmm.
2: 27 yaş sendromu diye bir şey varmış ya.
1: Hmm, evet. Bayağı ünlülerin
0: evet,
1: gittiği.
0: Talihsiz gitti. Şeyler yaptığı.
2: Bir de aslında çok eskiden insanlar o yaşlara kadar yaşıyorlarmış. Hmm. Bizde de böyle o 27 yaşta, 30 yaşta böyle bir psikolojik şey oluyor genelde.
1: Öyle genetik bir şey mi kalmıştır
2: genetik
1: diyorsun?
2: Genetik bir şey kalmış yani.
0: Bende de oldu
1: 27
0: ya.
1: Sen, 27'de mi oldu?
0: Evet. 30'a yaklaşırken oldu. Hmm. Sonra şey dedim hani ya bu insanlar çok başarılıydı. Ben bir şey de başaramadım galiba şu an böyle bir karar vermeyeyim.
2: Çünkü çok eskiden şöyle diyorsun. Ya diyorsun ki hatta biz böyle arkadaşlarımla şey demiştik. Yani 28'e kadar olur ya falan. Yani olmuyorsa da artık ya, çünkü o kadar ileri bir tarih geliyordu ki.
1: 28 ama şimdi bakınca bayağı bir şeyi başarmak için genç bir yaş değil mi yani?
2: Genç bir yaş tabii canım.
1: Ya çünkü evet. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. İlk böyle
2: genç.
1: Sahneye falan çıktığımda kim kaç yaşında ünlü oldu diye baktım. İşte böyle Serkan Altuner'e falan 28 yaşında falan dergiye girmiş. İyi dedim bir iki senem var. Sonra o yaş geçti falan.
2: Bir süre sonra da geç ünlü olanlar kimler?
1: Şimdi umudumu Şener Şen koruyor öyle söyleyeyim.
2: Aynen.
1: 41 falan diyorlar onun için. Çok iyi diyorum. Daha 3-4 sene var.
0: Ah benim de 3 sene var.
1: Ama şey çok kötü mesela Van Gogh. Öldükten sonra ünlü oluyor ya o çok kötü.
0: Ay hiç istemem vallahi.
1: Öyle aratılmak istemem yani.
0: Ben ölmüşüm ya hiç.
1: Tabii ya ne olacak aman her.
2: Ya bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Ya ölümlü dünya. Sen Michael Jackson'da olsan tamam mı? Öldü yani adam. Ünlü ne yapsın ki şimdi mesela ünlülüğü? Öldü.
1: Yani.
0: Öldü.
1: Yaşlılık karşıtı kremi sana öneriyorum abi. Mesela... Uzun zamandır duyduğum en yaşlı yorum buydu ya. Michael Jackson'da olsan ölüyorsun.
0: O yüzden anın tadını çıkarın.
2: O yüzden Michael Jackson olmaya heveslendim.
1: Ben bu öğütü dinlemeye gelmedim diye.
2: Abi işte bak ben seni birkaç yıl sonra görürüm böyle gittikçe. Böyle takip ediyorsun ya. Sonra diyorsun ki abi herkes ölüyor. Ünlü olmak şart değil. Falan.
1: Gibi ama şey nasıl gibi. Ölüyorsun? Yani bir Michael Jackson olarak ölmek var.
2: Herkes ölür. Ama kimse gerçekten yaşamaz.
1: Yaşamaz gibi mi? Oo. Kim bu? Bernard Shaw falan mı? Kim bu?
2: William Wallace.
1: Gerçek mi bu?
2: Gerçek. Filmmiş ya. Braveheart diye film vardı bir tane. Jesse Ulrich.
0: Evet.
1: Ama o bir alıntı da diyebiliyorum ben. Yani bir kitaptan da alıntı değil mi?
2: Bilmiyorum. Ben bir süre kendim buldum zannediyordum.
0: Kendimi buldum zannediyorum.

0: Ersen bir o filmden bir şey.
1: Kolektif olarak kafamıza kazınan bir cümle de olabilir bu. Yani her yerde o kadar gördük ki belki.
0: Gördük gördük. Zaten şey o film 10 yıl falan sinemalardaydı. Hep sinemadaydı yani.
1: Aa.
0: Hep izleyebiliyordun. Öyle bir şey var
1: Nasıl
0: onun.
1: ya?
0: Efsanesi var. Tabii. Film 95'te yayınlandı diyelim. 2000 yılına kadar sürekli sinemalardaydı.
1: Çok acayipmiş.
2: Aa, hakikaten
0: Sinemalarda
2: ya.
0: inmeyen bir film yani.
2: Bak şey de öyleydi. Joker'de mi vardı? Seni öldürmeyen şey güçlendirir. Ben o filmin repliği zannediyordum mesela. Sonra, hani şeymiş falan diye böyle bir aydınlanma yaşadım.
1: O da çok garip değil mi? Aslında mesela telif hakkıyla korunan bir kitabın içindeki bir
2: Evet.
1: şeyi telif hakkıyla korunan başka bir şeyde kullanmak.
2: Belki bastırmışlardır, parasını
1: Tabii
2: vermişlerdir
1: alıntı
2: boşuna.
1: falan nasıl çalışıyor bilmiyorum
2: Doğru.
1: piyasada da.
2: Gerçi evet.
1: Çok
0: Mesela
1: enteresan.
0: klasik müziği kullanabiliyorsun her yerde. İstediğin gibi. Ama diğer müzikleri kullanamıyorsun. Mesela bu programda özel bir müziği var. Bizim Tayfun yaptı. Tayfun
2: Aa
0: Biçer.
2: evet.
0: Müzikler Tayfun Biçer.
2: Dinledim bu arada çok
0: Sahnesi
2: güzel.
0: var. Kadıköy'de gidin. Öyle. O kadar.
1: O kadar.
2: Telif o tiyatro oyunlarında mesela 99 yıl diyebiliyorum. Mesela 100 yıl geçtiyse o yüzden
1: Ha
2: Shakespeare oyunları
1: evet.
2: falan oynanıyor ya.
1: Evet.
0: Frekanslar da öyle. Radyo frekansları. Senin olmuyor. Kiralıyorsun yani. Duyduğunuz bütün frekanslar hepsi kiralık.
1: Kaça kadar gidiyor?
2: Ne kadar acaba? Onlar da arttı mı?
0: Ne kadar hocam siz bilirsiniz.
1: Kaç para
0: Vallahi
1: ya?
0: o taksi plakası gibi bir şey olmuş aslında şimdi.
1: Vallahi hep hayalimdi. 142,5 falan öyle.
0: Zindon
1: kanunun geldiği yere.
0: Öyle bir frekans yok. Ama öyle bir olsa
1: Bilmiyorum
0: çok
1: kaça
0: güzel
1: kadar
0: diyorlar
1: gidiyor
0: ha.
1: bilmiyorum.
2: Ay.
0: Mesela yıl dönümünde böyle sana
1: Oo.
0: frekans satın aldım. Bu senin frekansın. Aç aç. Ne zaman açsa orada şey çalıyor
2: Seni
0: işte.
1: Seni
2: seviyorum, seni
1: seviyorum,
2: seviyorum,
1: seni.
0: Seni seviyorum.
1: Sonsuza kadar tekrarlıyor.
0: Güzel ha.
2: Aa, mükemmel bir hediye frekans. Ben çok merak ettim frekans
0: Ya çok
2: fiyatları
0: zengin
2: ne.
0: olsam
1: Bu kısmı
0: nereye geleceğim?
1: yayınlamayalım da
0: Niye?
1: seneye şey olsun. Sevgililerimize.
2: Yatırım
1: Önceden
2: tavsiyesi
1: düşünmüşler
2: gibi
1: demesin.
0: Alamazsın abi. Frekans nasıl alacaksın? Yani frekans milyon dolarlar.
1: Ciddi misin? O
0: Kaç
2: kadar
0: olacak
2: yatırım
0: ya sende?
2: yapılmaz ya artık
0: Herkes
2: frekans.
1: Ne
0: frekansını aldı o
1: bileyim
0: zaman.
1: yani çok frekans yok mu? Ucuza bir taneyi kapatırız. Ya.
0: Hepsi dolu. Hepsi dolu.
2: Arada kesilen olur bir şey olur. Yani defolu bir
1: Hani böyle
2: frekans.
1: arkadaşının kulağına şey çalarsın ya abi işte bir kiralık ev arıyorum sizin orada. Bizdeki şey de o değil mi? Abi ucuz frekans düşerse bana şey yap.
0: FM bulamazsın ama AM bulabilirsin.
2: Ha o ne o?
0: Hiç
2: Hiçbir
0: bilmiyorum.
2: şey
0: Ya
2: yok
0: madem
2: onda.
0: kullanmayacaktınız niye öyle bir şey
2: Evet.
0: açtınız?
2: Hala da var
0: Ama
2: bizim
0: galiba onları
2: mağazada.
0: böyle uçaklarda mı
1: Uçaklarda
0: radar
1: kullanıyorlar.
0: bir şeylerinde kullanıyorlar.
2: Ha.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazan.

0: Şimdi evdesiniz, yalnızsınız, kimse yok. Sadece tek başınızsınız. Böyle ihlal ettiğiniz adab-ı muaşeret kuralları. Mesela evdeyken yemeği nasıl yiyorsun mesela? Yine böyle çatal bıçak kullanıyor musun? Sen gerçek, sen normalde de belki kullanmayabilirsin. Komedyenlerde böyle bir şey var, ondan şey yapıyorum sana
1: Şimdi öyle bir şey ki bu, mesela atıyorum illa çatal bıçakla yenecek yemekler var ya.
0: Bence bıçak çok şey,
1: Yok şey özür dilerim, çatal kaşık.
0: Çatalla her şeyi
1: Bıçağı
0: yenebiliyor.
1: boş ver. Bıçağı
0: ya, Bıçağa gelmiyor,
2: olmasa
0: oraya
2: da
0: gelmiyor.
2: olur.
1: Çatalın
0: Sen daha çok
1: kenarıyla
0: temelcisin
1: böyle
0: yani.
1: hiç peynir falan bölmüyor musunuz arkadaşlar?
0: Çatala hani bıçak konuşuruz diye düşündüm ama ona da girmedik ya.
1: Ha, evet.
0: Evde mesela kıyafetinize özen gösteriyorsunuz mu?
1: Abi ben burada özen göstermiyorum. Evde nasıl özen göstereyim?
0: Ben onu merak ettim. Sen
2: gezerim diyor.
0: sen buraya böyle geldiysen evde nasıl dolaşıyorsun gerçekten?
1: Ben evde Mayıs sonunda atlet giyerim. Ekim'e kadar böyle 15 renk falan atletim var benim. Aldığım. Sürekli onları giyiyorum. Yani yaz boyunca renkli renkli atletlerleyim.
0: Hayır bir de marka veriyor. Bir de şey demeyelim diye yani.
1: Orayı bir
0: Atlet ama.
2: atlet ama.
1: Ha, düz öyle tabii canım. Mesut diyelim Mesut. Öyle altılı beyaz baba atleti değil tabii
0: Atlet
1: de.
0: dedin artık ya. İyi. Çeşit çeşit
1: Böyle
0: şortun da
1: cimlerde giyinen atletler var ya, o tarz
0: varsa.
1: şeyler. Altta da hep öyle işte şort. Ama böyle şey şort giyiyorum. Hani yıllarca senden başkasına olmayan şortlar vardır ya. Evde böyle sadece sana olmuş ve yıllarca sana alışmış.
2: Misafir geldiğinde de veremezsin öyle bir
1: Evet,
2: şey
1: yok.
2: olsun.
1: Aynen. O
0: Şey
1: sadece
0: gibi.
1: senin vücuduna oturan bir şey.
0: Aynen. Ev ile dışarısı çok farklı şey oluyor psikolojik olarak. Mesela evdeyken ben saati hayatta evde takamam. Çok üzerimde yük varmış gibi hissediyorum. Dışarı çıktığım zaman da saat olmayınca
1: Saatsiz.
0: çıplak gibi hissediyorum kendimi.
1: Doğru.
0: Çok
2: Aa,
0: acayip bir
2: ikinizde
0: şey
2: de var
0: yani.
2: hakikaten. Ben saat takmıyorum mesela. Hiç takmadım.
1: Sen bayağıdır galiba akıllı saat kullanıcısın.
0: Evet.
1: Evet, belli
0: Bayağıdır değil.
1: oluyor.
0: Nereden belli oluyor?
1: Bilmiyorum. Çok akıllı saat
2: Peki nabzını kontrol eder bir halin var.
1: Ben
0: Tabii
1: normalde evde çok rahatsız olurum böyle takılardan. Şimdi bunu uyurken de çıkarmıyorum ben. Çünkü hani her şeyi eski panik atak hastası olduğum için hani nabız falan her şeyi böyle tutuyor. Bütün o
0: ha.
1: detayları görmek. Mesela kalkıyorum sağlıklısınız yazıyor. Bu çok iyi
0: Mesela
1: bir şey
0: bak bir
1: ya.
0: dakika çok
2: Güzel
0: güzel bir yere
2: motive.
0: değindi. Mesela bazı insan demek ki içine daha çok önem veriyor. Mesela dış ambalaja önem vermiyor. Mesela dış hayır.
1: Şort önemli değil abi. Akıllı saat önemli. Şort ne ya?
2: Benim
0: Mesela
2: nabzım 90 atıyor yeter.
0: Şortla gelmiş ama kahvaltısını yapıp gelmiş mesela. Öyle düşün yani. Hani
1: Tabii
0: iç
1: tabii.
0: şeyi
1: Ya
0: daha önemli.
1: burada her şey
0: Vitaminini almış
1: yazıyor yani.
0: gelmiş.
1: Yani o çok hoşuma gidiyor. Şu kadar uyudunuz. Kalbiniz şu nabız dağıttı. Bugün
0: Bak
1: yine
0: görüyor
1: şort
0: musun?
1: giydiniz sadece. Her şey yaz. Her şey çok kötü yazıyordu. Bugün 8 saat şort giydiniz diye.
0: Yani
1: Onu
0: sağlığı içeride
1: seviyorum.
0: arayacaksın.
2: Ama azıcık kötü bir şey dediğinde falan moraliniz bozulmuyor mu? Ben
1: Hiç
2: mesela...
1: bugüne kadar kötü bir şey demedi.
2: Valla.
1: Yani.
0: Öyle ayarlıyorsun
2: Ben
0: ya şey
1: ondan
0: gibi.
1: korkarım mesela.
0: Fal
1: Öyle
0: bakanlar
1: ayarlıyor
0: gibi mesela.
1: musun?
0: Fal bakan bazı fal bakan çok kötü şeyler söyler. Sen dersin ki hep iyi şeyler söyle bana öyle bak.
2: Kötüleri
0: Saatler de
2: söyleme.
0: öyle
2: Saate
0: mesela.
2: de mi öyle
0: Akıllı işte
2: ayarlıyorsun?
0: ona göre
2: Kötü
0: söylüyorsun
2: şeyleri
0: yani. Kötü
2: söylemiyor
0: şeyleri
2: diyorsun.
0: söyleme bana.
2: Bir hafta hiç konuşmuyor falan.
0: Bir hafta,
2: Akıllı
0: onda sen anla diyor yani. Kötü şey söyleme. Mesela burada nabız yükseldi bir şey oldu falan söyleme diyorum bana.
1: Nasıl söylemiyor? Ama şey grafiği okumuyor musun?
0: Okumuyorum, söyleme diyorum.
1: Abi 7/24 EKG makinesine bağlı
0: Bana
1: gibi hissediyorum ve o beni çok mutlu
0: kötü
1: ediyor
0: şeyler
1: yani.
0: söyleme diyorum. Bak kalbim 74'müş.
1: Mesela bazen bakıyorum lan çarpıntı mı oldu diye giriyorum detaylı grafiğe tıklıyorum. Yo orada bir yükselme olmamış. Demek ki işte o eskiden kalan anksiyete
2: Evet.
1: canlandı kafamda
2: Ama
1: gibi.
2: o ayarı da hakikaten yapabiliyor olman lazım. Ben mesela şey yaptım onu. Yapay zekada işte konuşuyorum, anlatıyorum işte ilişkiler bilmem ne. Genelde sadece bu şeyler anlatıyorum birçok insan gibi. Şey dedim ya lütfen dürüst ol dedim bana bu konuda. Bana
0: Utanmıyorum.
2: biri bu mesajı gönderdi. Ne demek istiyor sence dedim. Ama öncesinde lütfen dürüst ol dedim. O dedi ki bunu sen de ben de bilemeyiz. Bunu ona sorman daha mantıklı olur dedi dürüst ol dediğim için. Dedim ki tamam dürüst olma şimdi böyle biraz daha benim huyuma giden şeyler söyle bari.
0: İşte yönlendiriyorsun.
2: Evet ya
1: Ya
2: aynen.
1: konuşturmak zor oluyor bazı
0: Bir de çok
1: konularda.
0: geveze yapay zeka ya. Bir şey soruyorsun.
1: Evet abi
0: Bitiyor
1: kısaca
0: senin
1: cevap
0: muhabbetin.
1: ver
0: Sonra
1: ya.
0: sana
2: Bitiyor
0: diyor ki bir
2: muhabbeti.
0: de şöyle bilmem ne yapmaya ister misin? Sen de bakıyorsun ulan diyorsun istemeyecektim ama çok da güzel bir soruyla geldin. Hadi isteyeyim
1: Hep
0: diyorsun.
1: devam ediyor değil mi?
0: Onu bir
1: Bitiyor.
0: daha soruyor. Tamam diyor bunları hallettik. Peki şu açıdan da şunu yapmak ister misin? Al,
2: Şey
1: şey
2: gibi
1: yok
2: oluyor.
1: sonu yok.
2: Telefondan tamam diye
0: Aynen
2: kapatırsın
0: kapatma
2: ya.
0: ya.
2: Onun gibi oluyor.
0: Bir görüşürüz yok
1: Çok
0: ya.
1: iyiymiş bu ya.
0: Tamam görüşürüz kapat diyorsun mesela. tamam görüşürüz ama bir saat sonra tekrar gelelim mi, muhabbet edelim falan gibi
1: bir şey var yani böyle. Arsız bir ara ya. Çok şeydi. Çok yılışıktı değil mi?
2: Evet.
1: Sen
2: evet.
1: Kullanıyorsun. O yani harika bir fikir. Hah. Müthiş
0: onu
1: bir insansın.
0: Onu ayarlayabiliyor musun? Böyle şeyler var. Komut veriyorsun.
1: Tabii, en gerçekçi ama aynen. Bir yerden sonra çıktı o.
2: Evet evet, ilk başta yoktu. Hep dediğin
1: yoktu.
2: Gibiydi.
1: İlk de yoktu. Gerçekçi ol. İşte huyuma gitme gibi bir seçenek. Huyuma
0: gerçekçi
1: gitme.
0: Ol. İmkansızı istedim.
1: Huyuma gitme diye seçenek vardı.
2: Benimle ters düş falan diye evet, seçenek evet. Var.
0: Şey oluyor mu yapay zekada? Mesela senden bilgileri alıyor böyle ama senin hı-hı. Şeyini tabii ki de senin şeyini saklıyor. Ama oradaki verileri de kullanıyor mesela. Senin için kullanıyor.
1: Bence
0: böyle
1: işte
0: bir olay var.
1: Da kullanıyor zaten.
0: Öyle mi?
1: Bence öyle.
0: Ya yani onu böyle oradan...
1: Hepsini öğreniyor yani. Çünkü orada bir şey var. Bu verileri ChatGPT ile paylaş veya paylaşma diye bir seçenek var. Nasıl internetteki bilgilerin hepsini okudu, öğrendi. Şimdi de bence bizim verilerimizi okuyor,
2: tabii,
1: öğreniyor
2: tabii.
1: Yani.
2: Zaten öyleymiş, aynen.
1: Geçen senin ChatGPT ile konuştum daha ne zaman.
2: Geliştirdin mi kendini, ne yaptın falan?
0: Şey oluyormuş, benim ChatGPT, senin ChatGPT'yi ayarlayalım mı? O bile olabilir ha.
1: ChatGPT'ler buluşuyor.
0: Aynen aynen. Ya biz ayrıldık ama ChatGPT'lerimiz hala, onlar sevgililer, ona evlenecekmiş.
2: Daha yalnız.
1: Mesela her gün bir sorunuz var mı ChatGPT'ye? Her gün bir... Benim mesela var.
2: Benim her gün sorun yok. Ama mesela çok kötü olduğum bir günde yani 20-30 sorun var. Muhtemelen gece 3 gibi ağlarken falan.
1: Sen ona terapist yapmışsın.
2: Evet, evet, evet.
1: Anladım. Benim
0: terapist biraz... Oluyor mu terapist?
2: Oluyor da işte pek işe yaramadığını görüyorsunuz şu an.
0: Niye? Çok güzel.
2: Çok güvenmemek lazım.
1: 3 tane ilaç yazmış olan.
0: 3 tane düzenli olarak kullanıyorum.
1: Bir de okunaklı. Çok şükür.
0: ChatGPT.
1: Ya ben artık her şeyi ChatGPT'ye soruyorum. Bir de su da tüketiyormuş aslında. O da kötü tabii de.
0: Yani ben onu hiç anlamadığım bir şey ya.
1: Yani Bilecik nerede? Ben bunu bile artık Google'a...
0: Bir şey söyleyeceğim. Hayır, yani ChatGPT ile suyun ne ilgisi var ya?
1: Soğutma sistemi galiba büyük ihtimalle. Evet, hani bilgisayarların içinde sıvı soğutmalar var ya artık. Galiba ChatGPT'nin serverları da çok ısındığı
2: için... Evet, çok kıyma kullanıyormuşsun gibi düşün yani.
1: Sürekli soğutmak için buharlaşıyor o su.
0: Yalan.
1: Diye düşünüyorum.
0: Ya şu an var ya, ben gözümü görmem lazım.
1: Aşırı saçma bir şey sallamış olabilirim ben de,
2: ben de
1: çok
2: ama. Boş, ben de
1: klima örneği verdim. Ama en yakın şey o aklıma geldi. Yani, çok özür dilerim.
0: Yani bu klima suyundan mı yani? Ama klimada da bir su çıkıyor yani. O
1: evet.
0: Suyu kullansın.
1: Ama o şey yoğunlaşmadan oluyor.
2: Yok yok. Hani
1: soğuk
2: işte,
1: havayla sıcak havanın yoğunlaşması su üretiyor.
2: Hani küresel ısınmayı arttırmasıyla alakalı söylemek istedim. Sadece
0: hiç aklım
2: alakalı
0: yok. Ben
1: bir de pet şişeleri 1 lira alıyormuşuz artık. Hiç alakasız bir yerden.
2: Çok az biliyormuşuz, bu konuya geçelim.
0: ChatGPT, yapay zeka.
1: ChatGPT'nin başında bir adam var. Çok yorulduğu için o sürekli su içiyor.
2: Değil mi bu sadece?
1: Aşırı daha ilkel bir şey.
0: Dur bir şey soracağım ya. Çok şey bir şey soracağım. Oturduğunuz evde kaç yıldır oturuyorsunuz? Böyle uzun yıllar oldu mu?
1: Aslında benim öyle ama şey, kentsel dönüşümden dolayı yine yeni yani resetlendi süre.
2: Ha, sonra sen tekrar orada oturmaya
1: evet,
2: devam
1: evet.
2: Ettin. Aa, ne güzel.
1: Şu an 7 yıl oldu.
0: 7 yıl. Aha. Sen?
2: 6.
0: 6. Tamam, çok güzel. Mahalleden böyle kimleri tanıyorsunuz? Bakkal çakkal tanıdığınız
1: ben
0: var mı böyle?
1: 35 yıldır oradayım.
0: Kaç?
1: 35 yıldır oradayım. Aa, zaten. Evet evet.
0: Sen herkesi tanıyorsun o zaman.
1: Evet maalesef. Abi o şey çok kötü ya. Herkese selam vererek yürümek.
0: Öyle bir mahalle mi?
1: Tabii
0: yani...
1: Şimdi bütün her yer neredeyse kentsel dönüşüme girdiği için o eski esnaflar gidiyor. Yani o çocukluğuna ait figürler artık yoklar orada. Dükkanlar başkalarına veriliyor falan. Hani elimden geldiğince mesela tanışmamaya çalışıyorum. Çünkü o selam şeyine yine giremeyeceğim
2: of, evet.
1: Yani.
2: Ben bazen şey öbür sokaktan falan geçiyorum mesela. Çok fazla kafe var çünkü. Üçünü de tanıyorum mesela. İşte merhaba, hiç yani sosyalleşmek istemediğim bir gün. Böyle biraz yolu uzatıp sokağın arka tarafından falan geliyorum.
1: Şöyle şeyler hep var yani. Tam öyle bir vakitte çıkayım ki kimseyle göz göze gelmeden tam o anda orada olayım.
2: Ya bazen
1: bu yüzden
2: çıkıyorum.
1: Mesela selam çok
2: evet,
1: şey yapıyor.
2: Evet ya, o kafeler kapalı oluyor mesela. Sabah çıkınca oh diyorum ya, kimseye merhaba demek zorunda değilim şu an diye mutlu mutlu gidiyorum.
0: Bir de böyle mahallenin hayvanı oluyor. Mesela bir köpek oluyor. O mahallede herkes onu seviyor ama o köpek seni bir sevmiyor yani. Bizim mahallede vardı öyle. Bir tane sokak var, benim evim kestirme yolu. Bir gece gittim çıktım oraya. Köpek orada. Beni gördü. Gördüğü gibi kalktı zaten ya. Beni geçirmeyecek orada.
1: Çok özür dilerim. Bilecik'e gittim dedin sandım, biliyor musun? Bir gece mi dedin?
0: Bir gece.
1: Ha, bir gece gittim. Tamam.
0: Bilecik'e gittim.
1: O köpek yine orada.
0: Sen niye Bilecik'i bu kadar...
2: Bilecik,
0: ya hep Bilecik konuşalım istiyorsun ya.
1: Bilecik çok güzel bir Bilecik. Kelime.
0: Bilecik var ya sonunda. Ondan böyle bir şey geliyor.
1: Çok özür dilerim.
0: Bilecik benim ya. Bilecik benim. Köpek orada beni görünce hemen kalktı böyle. Sonra üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de taş aldım yerden. Yani kovalayacağım, şey yapacağım. Dibime kadar geldi. O sırada pencereye birisi çıktı. Abi dedi, o dedi ısırır dedi kaç. Normalde tam tersi olur ya böyle. Isırmaz bir şey yapmıyor, evet. Oynuyor. Korkma geç falan derler. Isırır dedi yani, onunla yüz göz olma dedi.
1: Kaçtın mı?
0: Ben tabii beni geçirmedi oradan. Geri döndüm. Ha. Ailesine bu kadar mektup yazdım.
1: Köpeğin ailesine.
0: Tabii onun ailesi oluyor ki artık şimdi. Anne anası var, golden. Babası var yani. Bütün mahalle anası babası.
2: Evladınıza sahip çıkın diye.
0: Evladınıza sahip çıkın diye. Geçirmedi sokaktan. Bayağı üst taraftan dolandım geldim. Geri döndüm sokağa baktım. Oradan mesela bu tarafa, sol tarafa bakıyordu ya, ben oradan gelmiştim. Bir de beni bekliyor, sağ taraftan gideceğim ya. Hmm. Baktım bana bakıyor, sağ tarafa dönmüş falan diye. Hadi dedi böyle.
1: Isırır bence çok güzel bir uyarı ya. Yani tertemiz. Evet. Mesela şeye uyuz oluyorum ben. Yani ben zaten 1.60'ım, hani kısayım ya. Yani iri yarı köpekler ayağa kalkınca inanılmaz oluyorlar.
0: Aynen. Yani
1: benden uzun oluyorlar dolayısıyla.
0: Bir de abi bir şey söyleyeyim mi?
1: Üstüme atlıyor abi. İyi ki, oynuyor neden?
0: İyi ki konuşmuyorlar. Yani bir de böyle normal konuştuklarını düşünsene. Yani sert mesela o iri köpek ya da o
1: bir kangalın senle,
0: o köpek beni gördü orada. Giriyorsun böyle, ayağa kalkıyor, şşt diyor böyle sana. Gel lan buraya diyor falan. Der yani.
2: Bakkala gönderiyorsun.
0: O şey yani böyle. Çok, gönderse çok büyük, gönderir. Çok büyük. Vallahi i̇şte diyorum. Biliyorsun beni bakkala falan gönderir, ben de giderim. Giderim ne yapayım?
2: Kangala bak ya.
1: Pençeleri hakikaten bazı köpeklerin çok büyük ya. Şimdi ben gittim arkadaşın evine. Köpek üstüme atlıyor. Ve ben dolayısıyla pençeleri bilmem ne değiyor yani, yırtıcı. Oynuyor diyor. Ya oynuyor da oynaması da zarar veriyor bana. Ya böyle oynamasın.
0: Seni işte oyuncak gibi görmüş olabilir ha. Yani böyle sanki onu almış bir oyuncak, küçük bir oyuncak böyle atmışlar.
1: Ya bazı köpeklerin oynaması da çok zarar veriyor yani, onu demek istiyorum. Tamam ısırmıyor belki ama o kadar büyük ki yani.
0: Bir de bunlar şey yaparlar mesela, komut da bazı böyle Doberman. Dobermanlar var. Ne oldu? Süperman desem. Bazı Dobermanlar var. Arkadaşımın vardı. Hı hı. Dedi o da Erman dedi.
2: Ne?
0: O da Erman dedi. Erman adaş sayılırsınız. Doberman köpek. Ben çok çekiniyorum, tamam mı? Doberman'ı dedi işte elime mama verdi. Önce dedi seninle tanışması lazım. Ya elimi koparmasa tanışacağız. Korktu da elimden mama yedi falan. Ama böyle şey asker gibi böyle duruyor. Oraya gitti, oraya gitti. Oradan bakıyor böyle. Bakma diyor, bakmıyor. Otur diyor, oturuyor falan. Böyle bir köpek. Yani yarım saat oturdum, çıktım yani. Çok gerdi beni.
2: Ya
1: tanıştı mı yani? Sevdi mi seni?
0: Bilmiyorum, soramadım. Yani sorulmaz.
1: Bir daha abi görüşmediniz mi?
0: Yani öyle bir tanışma ki. Yani köpek elimi öp dese elini öpeceğim.
1: Sonra ne aradı ne sordu abi diye. Öyle bir şey.
0: Aman aramasın ya.
2: Ya yine onlar büyük köpekler de. Benim ev sahibimin torununun köpeği var. Ne alaka? Sözleşme imzalamaya gidiyorum her sene, tamam mı? Evine çağırıyor. Ve şey diyor, illa gir içeri, illa gir içeri böyle. Yaşlı da bir kadıncağız. Köpek bildiğin hani şey böyle cooker falan gibi. İşte çok ufak bir şey ama şimdi kadınla orada işte şey kira konuşuyoruz işte ne kadar yasal oran bilmem ne falan derken köpek buramda böyle yalıyor. Ama diyorum bir şey sinirmiş falan. O kadar manipüle oluyorum ki en son tamam ne diyorsanız o falan deyip çıkıyorum yani evden. Ve her gittiğimde o köpek orada.
0: Köpek böyle yapıyormuş
2: sonra. Ya, seviyorum diyorum böyle. Ya gerçekten bir şey, organizasyon yani orada yapılan şey.
1: Biz boncuğun yaladığına indirim yaparız falan.
2: Öyle. Tabii boncuk beni sevdi.
0: Bir de şey var ya, hiç kimsenin yanına gitmiyor, senin yanına geldi. Herkese de böyle diyorlar evet, kardeşim ya.
2: Bedava oturayım evimizde
0: falan. Evet ya yani.
1: Aynen.
0: Abi, sana bunu demeyen var mı? Mesela
1: hiç böyle bir şey duymadım.
0: Duymadın mı?
1: Hayır oğlum, ben duymadım. Ben şey yani tersini duymadım.
0: Tersini duymadın değil mi? Ne zaman yok, gitsen kedili bir eve tabii. O kedi geliyor senin dizine. Aa diyor, kimse gitmiyor sana geldi. Ya. Herkese gidiyor bunu, herkese söylüyorsunuz ya yani. Bir beni seviyor olamaz hayvanlar.
1: Bir tane beni sevmeyen bir köpek çıkmıştı ama mesela o da tam tersidir. Hani herkese gider sana gitmedi mesela, o olmuştu.
2: Ay, kötü.
1: Hani şöyle bir argüman kullanılmıştı. Köpekler hisseder. Neyi? Neyi hisseder abi köpekler?
0: Bir de böyle üzerinde bir şey yapışıyor.
1: Ben
0: yani
1: de onu sevmedim. Ben de her köpeği seviyorum. Ben de onu sevmedim. Nasıl işte olacak? Barışlar hisseder. O zaman köpekler de şey mi diyor? Aa bak Barış da her köpeğe gider sana gelmedi. Ben de onu sevmedim arkadaşım. Nasıl evet, olacak? Doğru.
0: Aynen. Bazen ben de öyle. Bak o mahalledeki beni kıstıran köpek. Yani ben mesela her köpek giderim, severim.
1: Aynen öyle.
0: Her köpek de beni sever aslında. Yani bende mi sorun, onda mı yani? Bir düşünsün yani abi, sahibi de, anası babası. Şapkasını
2: önüne koysun bir düşünsün. Yani.
1: Kaç yıldır? Tertemiz, iyi niyetli bir insansın. Kaç yıldır aklını kullanmışsın. O da 10 yıllık köpek ne? Çok büyük köpeğe kuruldum ya bir anda.
0: Hiç köpeğin olmadı değil mi?
1: Şöyle, eskiden zemin kat olduğu için.
0: Bilecik'teyken.
1: Oradan iki tane bahçede beslemiştim. Evet, ama yani hani böyle ev köpeği falan olmadı hiçbir zaman. Hmm. Evde hep kedi.
0: Bak benim de deniz köpeğim var.
1: Tabii bu çok güzel.
0: Ya bu da mesela bir şey söyleyeceğim. Mesela deniz anası var. İşte deniz bilmem nesi var. Bu niye köpek balığı da deniz köpeği değil? Bence mesela deniz köpeği olmalıydı bunun ismi.
2: Evet.
1: Bir de balık zaten çok kullanılmıyor ki. Yani bilmem ne balığı.
0: Kullanıyoruz canım. Bal...
1: Yok benzetme.
0: Balon balığı değil miydi o?
1: Ya birkaç tane var mesela. Hamsi. Hamsi balığı değil ya.
2: Hamsi balığı.
1: Palamut, palamut balığı. Mesela köpek evet, balığı.
2: Balık bir tür
1: işte, evet, balon balığı falan. Balon, genel. Balon demek tek başına tabii garip.
0: Deniz anası, işte deniz börülcesi.
1: Deniz yıldızı.
0: Yıldızı ha. Falan. Hı hı. Deniz köpeği. Hı. Mesela yani olmalıydı.
1: Bir de şey çok saçma. Deniz, yani deniz yıldızı. Dışarıda başka yaşayan yıldız gibi bir canlı var mı?
0: Dışarıda başka yıldızlar var ya.
2: Evet.
0: Gökyüzünde.
2: Samanyolu.
1: O zaman ona gökyüzü yıldızı mı diyoruz yani?
0: İşte ona yıldız diyoruz, ona da deniz yıldızı diyoruz. Dışarıdaki köpeğe köpek diyoruz, buna da deniz köpeği dememiz lazım. Onu diyorum.
2: Ben ikna oldum. Tam anlatamadım.
1: Ha, o yüzden mi sokak aldım. Köpeği diyoruz yani sokakta yaşayan köpeklere? Ha, sokak köpeği.
2: Evet,
1: tamam.
2: Öbürüne de ev köpeği.
1: Şimdi konsept oturmaya başladı.
0: Aynen.
1: Bak 40. dakikada olayı
0: çözdüm. Sokak köpeği diyorsun ama deniz köpeği demiyorsun.
1: Doğru. Bunu direkt bir... köpek de diyemezsin zaten.
0: Köpek hiç diyemezsin.
1: Hiç. Bir de ne alaka?
0: Köpekle de alakası yok hakikaten.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Köpeğin komple atılması lazım.
1: Bence
2: bu
1: de. Bence
2: evet.
1: De.
2: Evet.
0: Daha böyle. Gerçi bu arada biz köpek balığı diyoruz. Bunun adı shark yani.
2: Ha doğru.
0: Bir böyle bir şey var yani.
2: Doğru. Yine yanlış bir çeviri olmuş yani. Orada.
1: Deniz anası ne alaka o zaman?
0: Deniz anasının normal ismi ne?
1: Deniz anası birleşik mi yazılıyor? Ya çünkü ana tek başına çok ulama saçma kalıyor. Ama, ananın evet. Bir yerden evet. Gelmesi lazım. Evet. Ana acaba yabancı dilden geçen... Ya jellyfish o da zaten.
2: Hmm. Yani... Ne güzel biliyorsun sen.
0: Ha öyle mi?
1: Jellyfish. Evet, değil mi doğru. Arkadaşlar? Stüdyo bana
0: bir şey
1: destek oldu.
0: Evet doğru bak. Niye deniz anası demiştiniz?
1: Jelly ne işte? Jöle, jöle balığı. Jellyfish jöle balığı gibi bir şey aslında.
0: Aynen.
1: Deniz anası ne? Ana ne yani?
0: Ana nereden gelmiş? Belki başka ananın başkanlığı var mı?
1: Yani çok şefkatli kolları falan.
2: Ha evet ya anaç bir yerden.
1: Herkese kol açıyor.
0: Allah Allah.
1: Hayatımda bu kadar kötü bir etimolojik konuşmanın içinde bulunmamıştım.
0: Benim hep psikolojim şey bozmuştur. Oturgaçlı götürgeç diye bir şey vardı ya. Niye otobüs şey, diyormuşuz otobüs... da oturgaçlı götürgeç demiyormuşuz. Böyle bir şey vardı hatırlıyor musunuz?
2: Evet yani? Evet. Onu
0: kimse dememesi lazım. İyi ki dememişiz yani otobüs mis gibi.
1: Kimse dememesi lazım yani.
0: Gösterebileceğiniz bir dövmeniz var mı?
2: Benim yok.
0: Peki. Gösteremeyeceğiniz bir dövmeniz var mı?
1: Gösteremeyeceğiniz dövme.
2: Benim şu an gösteremeyeceğim. Yok şurada var mesela benim. Çok kötü ama ya berbat bir şey.
1: Böyle... Sadece bazı insanlara gösterebileceğiniz dövme
2: ha, yok,
1: var mı?
2: Yok yok.
1: Diye ben soruyu... ben soruyu editledim bir anda.
0: Benim kendim bile göremediğim dövmem var. Göremediğim.
1: Ha onu tabii.
0: Öyle söyleyeyim. Ben başka öyle kendim.
2: Bir tek yapan gördü.
0: Bir tek yapan gördü. O da kör oldu.
1: O da yapmamış.
0: O da yaparken kör oldu. Ulan dedi, bu lanet zaten... olsun dedi böyle mesleği. Bir daha da yapmam dedi.
1: Şey diye dövmeci düşündüm. Bu bunu zaten görmeyecek. Ben yapıyor gibi yapayım. Parasını şey alırım ya, ha.
0: Böyle işte ejderha resmi... Tutuyor böyle. Omzuna yapıyor.
1: Orada
0: ejderha.
1: Çok kötü bir
0: orada
1: şey.
0: Çok kötü bir şey yapıyor.
2: Bolibon çizmiş.
0: Bolibon çizmiş.
1: Evet evet öyle köpeğinin anısını çok kötü çizenler var mesela. Evet, doğru.
2: Benim bu arada buradaki dövmem işte Çin harfleriyle yazılmış bir şey. Böyle bir havalimanında gidiyordum. Bir Türk de işte bir Çin adam geliyor.
1: Bir baktım taberada benim dövmedi.
0: 5 liraya
2: cam yapıyor. Gösteriyormuş. Neyse böyle çok yaklaştılar. Allah Allah diyorum niye bu kadar yaklaştılar falan. Hmm. Uzaklaştım sonra Türk olan geldi şey dedi. Ya dedi arkadaşım dedi hani biliyor o şeyi alfabeyi. Sizin dedi ters basmışlar haberiniz olsun.
1: Ciddi misin?
2: Ve ben o tersi şöyle anladım. Harf böyle şöyle ters anladım. Meğersem aynada şöyle. Görüntüsüne göre tersmiş. O kadar yanlış yapmışlar.
1: Bir dakika anladım. Japonca mı dedin?
2: Çince.
1: Ha Çince.
0: Ne yazıyor
1: Japonca
0: Çince?
1: Buradan buraya okunuyor.
2: Ya şey Budizm'de işte dört asil gerçek diye bir şey var. Hayat acılarla doldur, acılardan kurtulmak için arzulardan arınmak gerekir. Bunun böyle şey sembolü gibi bir şey. Bir harf. Ondan sonra onu böyle aynadaki tersine. Yani
0: bir yorum katmıştır yanlış. Ya bence. Yorum katmış
2: evet,
0: gibi.
2: Resmen şu an bedenimde yanlış yapılmış bir dövme var yani. Sindireceğim neyse.
1: Ama sen zaten kimse okuyamaz diye yaptırdın.
2: Evet. Evet gerçi. Zaten kimsenin anlamıyor. Bir tek
1: o günden beri Çin'e gidemiyorum. Çin'de herkes tersten okuyor.
2: Giriş yasağı var.
0: Şey yaparsın ya. ChatGPT'ye sildirirsin. Her şeyi yapay zekayı yaptırıyorsun. Ay bunu da yaptı işte bak. Yapay öyle değil işte her şey.
1: Hani şeyi düşündüm çünkü ilk başta. Japonca'da tersten okunuyor ya.
2: Ha ya öyle bir şey acaba, değilmiş. Ha. Aynadaki yansıması şeklinde. Anladım.
0: Adam aynadan bakarak çizmiş olabilir belki.
2: Ya muhtemelen ben baskısını almaya giderken bir yanlışlık yaptım. Benimle de alakası var adam muhtemelen.
1: Hani bazı kameralarda çekince direkt otomatikman ayna etkisi gibi yapıyor. Şiş.
2: Evet muhtemelen. Aynen. Selfisini çekmiş olabilir.
1: Gibi.
0: Öyle
1: evet.
0: Olmuş. O da o nasıl dikkat etmiş ya?
1: Sırtının selfisini çek, paylaş o zaman düz çıkar.
2: Evet, gerçek hali bu diyerek.
0: Aynen. Sırtının selfisi.
1: Dünyada bir ilk olacak.
0: Ne kadar zor bir pozisyon söyledin ya.
1: Sırt selfisi.
0: Sırtımın selfisini.
1: O zaman düz çıkıyor işte.
2: Belki bakım yaratabilirim evet bunu deneyeceğim.
0: Ha, bir de bir şey merak ediyorum ben ya. IQ'nu biliyor musun? Kaç IQ'sun?
1: Benim kendi IQ'm mu? Yani son 25 yılda bayağı düştüğünü düşünüyorum.
0: Son 25 yılda düştüğünü düşünüyorsun? Kaçtı ki? Kaçtan kaça düşeceksin? Mesela kaçtır yani ben hiç yapmadım ama şeyden korkuyorum çok düşük çıkarsa
1: bir korkum var yani. IQ biraz bana şey gibi geliyor ya ne kadar maaş aldığın söylenmez ya. IQ da biraz ayıp öyle gibi, ayıp gibi yani.
0: Bir de ben IQ diyemiyorum ya IQ.
1: O zaten 2 puan falan diyorsun. Söyleyemeyince 2 düşüyor.
0: Kaçtan başlıyor ki mesela gittikçe düşen bir şey mesela.
1: 0'dan başlıyor.
0: Hayır hayır şöyle mi mesela. Bir şeyleri bilemeyince düşüyor mu yoksa birlikte çoğalıyor mu?
1: Bilgi mi? Bilgiyle mi alakalı oluyorsun?
0: Mesela 200 evet, puandan başlıyorsun. Ha, şunları yapamadıkça 2-2 düşüyor.
1: Sen.
0: Gibi mi? En yoksa 0'dan başlıyor.
2: Einstein'ın kaçtı? 162,
1: 162 mi?
2: Einstein'ın
1: 160, evet.
0: 92 falan.
2: Nabzı 92'dir yani. IQ'su zannetmiyorum.
1: Tabii ama yani hakikaten nabzı IQ'sundan yüksek olan çok insan var.
2: Evet ya
0: evet,
2: çok
1: bu da
2: doğru.
1: Çok üzücü bir şey.
0: Da, evet. Bazı nabızlar, bak benim nabzım şu anda 71.
2: İyi.
1: Şimdi programda olduğum
0: için. IQ'm bundan düşükse. IQ konusu çok hassas bir konu
1: çünkü,
0: mesela.
1: Çünkü şimdi maymun ortalaması 88 IQ'da.
2: Aa bunu bilmiyordum. Öyle
1: 88 miymiş? Yani hayatını idame ettirecek kadar oluyor. Aa. Tabii öyle yani ülkelerin IQ puanları çıkıyor
0: çok
1: ya.
0: Çok emin söyledim bundan.
1: %100 eminim bu arada. Son senelerde biraz artmış olabilir. 89'da olmuş olabilir.
0: Bazen şey çıkıyor IQ'nuzu ölçelim falan diye testler çıkıyor.
1: Sonunda para isteyen mi?
0: Sonunda para
2: isteyen. Sıkılıyorum ben bir de.
0: Yani ulan diyorum ben herhalde hakikaten benim IQ'm düşmüş diyorum ya. O testi de çözmeye çalıştım ya.
1: O şey gibi ama hani IQ'un var eminsin çözüyorsun paran yok.
2: Peki, IQ'nu doğru öğrenecek... yönlendirememişsin evet. Hayatında yani.
1: IQ'nu öğrenecek kadar para kazanamadım gibi.
0: IQ'un yüksek olması da iyi bir şey değil bence ya. Yani.
2: Çok yüksek olması evet iyi bir şey değil.
1: Çoğu yerde uyum sağlayamazsın değil mi topluma
0: falan. Olmadık isimler için böyle şey diyorlar ya onun IQ'su aslında 160'mış falan ölçmüşler. Mesela Sharon Stone eskiden öyle haberler vardı. Sharon Stone'un IQ'su 160'mış diye böyle bir haber yani. Niye?
2: Ya ben bir şey bulmadığı sürece IQ'lara çok saygı duymuyorum yani bir buluş olmadığı sürece.
0: Evet öyle bir sorumluluğun oluyor evet. Çünkü mesela IQ'un yüksek bir şey bulman gerekiyormuş gibi bir durum çıkıyor ortaya.
1: Temel içgüdü.
2: Sorumluluk be. Hiç gerek yok bence yani.
0: Belki de çok yüksek mesela. Belki de mesela bir yeteneğine bir şeye çok inanılmaz bir yeteneğin var. Bilmiyorsun ama ne yeteneğin
2: evet,
0: olduğunu.
2: Ben ona inanıyorum hala. Var ama neyim şu an ukulele
1: yetenek
2: çalışıyorum.
1: Yetenek olarak
2: evet ukulele çok çalışıyorum.
1: Bir şeyleri hızlı öğrenmeye tabii yarıyormuş. IQ'nun yüksekliği. El yatkınlığı. Ama işte bir de çeşitleri de var
2: evet,
1: ya. Evet
2: yani çeşitleri de var. Doğru.
1: Mesela sosyal IQ. Ben mesela sosyal IQ'mun...
2: 2 puan seninle düştü.
1: Gitti 2 puan ya. Bir daha söylemeyeyim de 4'e inmeyelim. Sosyal
2: şey.
1: Zekamın...
0: Aslında bak bir şey söyleyeyim
1: daha
0: mi?
1: Yüksek olduğuna inanıyorum.
0: Hani şurada her birimizin bir tane cihazı olsa ve burada şey yazsa.
1: IQ gözükse mi?
0: Evet gözükse. Ha. IQ'un gözükecek burada ve şey gözükecek. Kaç ömrüm kaldı. Ama bunlar sürekli değişecek. IQ'un sürekli değişebilir. Mesela bir saçmalık yaptın, bir aptallık yaptın tık düşüyor oradan. Anladın mı? Gün içinde. Mesela 100'le başlıyorsun.
1: Her güne güzel IQ ile uyanıyorsun.
0: Saçmaladıkça düşüyor böyle. Falan. Sağlık
1: mesela,
0: da öyle.
1: Ben şunu biliyorum yani bazı erkek ortamlarında hani sadece erkek erkeğe takılan ortamlarda o cihazdan olsa ben 60'ı görebileceğimize inanıyorum yani.
0: Zaten şöyle bir şey oluyor. Hani derler ya hani telefonları bırakıyoruz öyle muhabbet ediyoruz. kimse telefonlara bakmasın, telefona bakan hesabı öder. Onda da aynı o şey olur. Herkes IQ'sunu koysun oraya. Bu gece saçmaladıkça saçmalayacağız. İlk IQ'suna bakan hesabı öder diye.
1: Senin dediğin şeyin filmi var ama. Ne kadar ömrü kaldı.
2: Aa evet.
1: Up mıydı?
2: Şurada yazıyordu değil mi?
1: Justin Timberlake oynuyordu galiba. Çok güzel film.
0: Justin Timberlake.
2: Onu çalıyor muydun birilerinden?
1: Alabiliyordun değil yani. Borç gibi aynı zamanda.
0: IQ de öyle olsa güzel olurdu.
2: Kimseye de ödünç vermem valla hayatıma.
1: Mesela ben buraya gelirken bir arkadaşımdan bir 10 almak isterdim yani. Yani ödünç IQ çok
2: ödünç
1: iyi olurmuş.
2: Ödünç hepsini almak isterdim. Ne var işte, evde uyuyor mesela arkadaşım.
0: Sen hani, keşke şort alsaydın arkadaşına ödünç.
1: Ben
0: şey,
1: sana,
0: şort
1: ben sana şöyle söyleyeyim.
0: Pantolon almış olsaydın.
2: Şort almış.
1: Abi bana iki
0: şort aldım zaten.
1: Bana bir pantolon bir de 10 IQ yollasana IBAN'dan diye.
0: Şeyde kontrolle gönderiyor sana.
1: Yani program çekimi 4'ten sonra olsaydı emin ol pantolonla gelirdim. Ya da en azından yanımda taşırdım pantolonumu.
0: Şortlu ve IQ'su 90 olan Barış Balkır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Bölüm.
0: Ve Erkul muydu? Aykul muydu? Michael Jackson. Sosyal medyada takip edebilirsiniz arkadaşlar. Erman Arıca Soy, Barış Balkır, Elif Gizem Aykul. Konu buraya nasıl geldi? Konu nerede başlamıştı hatırlıyor muyuz?
1: Yani halı mı dedin?
0: Halıda halı başladık. Mıydı? Nerede bitirdik?
2: IQ.
0: Yine senin şortla. Şortla başladık, şortla bitiriyoruz. Görüşürüz.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a. Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konserleri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma ve yoğun talep üzerine 18 Ekim Pazar. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: İş dünyasından sanat dünyasına, modadan sağlığa, alanında vizyon sahibi isimler başarılarının sırlarını anlatıyor.
4: Vizyoner'in bu haftaki konuğu, yazarlık ve iş dünyasındaki deneyimleriyle başarı yolculuğunu konuşacağımız Fatih Yüce.
5: Yatırım fırsatı sizce nerede?
6: Bu dönem dönem değişir. Şu anda tabii ki yine metropol dediğimiz işte İstanbul, Ankara. Bir hikaye yazdık, bir başarı hikayesi oldu. Birçok insanın ümidini kaybettiği bir dönemde 128 sayfaya sığdırdık kocaman bir hikayeyi.
4: Vizyoner, cumartesi ve pazar Dream Türk'te.

Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.